0: Çok teşekkürler. Alkışlarımız ön bir sıramız için gelsin. Selçuk Murat Kızılateş yönetimdeki bu güzel orkestra için efendim. Çok daha kuvvetli alkışlar.
1: Yüreğine sağlık.
0: Sağolunuz. Çok güzel eserler geliyor. Ben dinledim, şanslıyım. Böyle bir kulağıma fısıldadı ufak
1: 5-6 tane geliyor.
0: 5-6 tane.
2: Hadi hayırlısı olsun
0: canım. Slow ve hareketli eserler
2: var. Buyur hadi alalım seni.
0: Şimdi ne söyleyeceksin peki?
1: Şimdi hareketleniyoruz. Ekranları başındaki seyircilerimiz çayını kahvesini almıştır. Ben de birazcık hareketli bir şeker koyayım.
0: Haydi bakalım. Alkışınız Zeynep Başkan için efendim.

0: çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Okuduğum ilk eser sözü müziği bana ait Ligarba. Bildiğimiz yaban mersini fakat bizim yöredeki adı Ligarba, Likapa, Lifos olarak geçiyor. Ondan sonra yine biz Ege'ye doğru yol aldık.
1: Ege'ye doğru yol aldık. Nasıl güzel bir enerjisi var ya. Bir alkış alır mıyız? Bir de maşallah alalım lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsi cıvıl cıvıl.
1: Değil mi? Onlardan geçen bir enerji de var bu arada.
2: Zeynep'cim,
0: ekibimiz
2: bu
0: de burada. Bu... Çok sağ olun. Cıvıl cıvıl cici kızlarımız maşallah.
2: Bir sen Karadeniz, bu nereden aklına geldi Ege?
0: Bütün yörelerimizi çok seviyorum. Özellikle
2: bu ayrı bir olay.
0: Ege
2: tabii.
0: Ezgilerini de ama çok sevdiğim için muhtemelen.
2: Ama babayiğidin değil yani.
0: Çok sağ olun. Etkilenmişim evet. Herhalde.
2: Ağzına sağlık. Ağzına
0: çok
2: sağlık.
0: Çok sağ olasınız hocam. Çok evet. Teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık. Hepsinin hakkını veriyor her yörenin muhakkak. Abicim istersen bu eserimizi sen anons et.
2: Evet.
1: Bu hafta Selahattin Alpay abim bana bir eser gönderdi. Dedi ki bunu birlikte okuyalım mı?
2: Şimdi burada okumak zorundayım. Özür diliyorum. Sözler Fikret Dikmen'e ait, müzik Bahattin Turan kardeşime, hemşerime ait. Yaşanmışların içinde bu türküyü okuduğumuz zaman mutlaka herkes kendine bir pay çıkaracak diyorum. Hele bakalım ilk olarak da okuyacağım. Ekran başındaki ve sizlerin de takdiri olacak mı? Bakalım, hadi buyur.
1: Hadi bakalım efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Kalbi olarak şu alkışlara bir bakacağım. Türküyü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Evet, Fikret ve Bahattin kardeşime candan teşekkür ediyorum. Bunu Allah nasip ederse ben de partnerime şimdi söylüyorum. Beraber okuyacağız ve klibini de beraber çekeceğiz Allah nasip ederse.
0: Evet, ben de yeni öğrendim. Evet. Bana da sürpriz oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz beğenileriniz ve alkışlarınız için. Evet.
2: Allah harikasınız.
0: Bakın.
2: Muhteşem.
0: Çok güzel. Teşekkürler. Bir de güzel eserler buluyor, keşfediyor Selahattin abi. Sonrasında yılların bana gönderiyor. Ustası. Hadi birlikte düet yapalım falan. Evet.
2: Olmayaydı ustalar. Nasıl yol alırdı gençler?
0: Değil mi?
2: İyi ki varlar. Canım, çok teşekkür ediyoruz.
0: Kesinlikle. Ya,
1: tabii ki şimdi Allah'a çok şükürler olsun. Radyo repertuarında dünya kadar derlemelerim var. Her zaman bir yenilik güzel. Aslında bu bir fantazi halk müziği tavrında bir parça. Ama yapanın da, yazanın da, müziği yapanlar ruhuna sağlık diyorum.
0: Aynen. Çok güzel. Efendim.
2: Çok da yakıştı ikinize de. Evet. Muhteşem okumuşsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep'ciğim. Şimdi sen neler okuyacaksın bize? Acaba.
2: Ben hareketlenelim biraz. Ben biraz daha durursak ağlarım. Hareketlenelim biz.
0: Çok da duygusal, hemen ağlar. Alkışlarınız Zeynep Başkan için efendim.
2: Oy pencere parmak parmak tutan eller kurusun. Oy sensiz duramam dedin. Şimdi nasıl durursun?

0: harikasınız.
1: Gel, gel.
0: Kuzey'in uşakları.
1: Gel,
0: doktor
1: gel.
0: Doktor Erdoğan sen.
1: Gel, gel, gel. Çok güzel bir alkışlarınızı rica edeyim. Ve folklorcu kardeşlerime binlerce teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum.
0: Harikasın. Evet. Selahattin abicim sen de seslendireceksin. Evet.
1: Bunu da ilk olarak okuyacağım. Bakayım ne olacak. Diyelim ki arpa ektim evlek evlek.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Canlar teşekkürler. Nasılsa sizleri hareket ettirmeye bir kişi yetiyor zaten. Hadi Zeynep'ciğim. Hadi Zeynep'ciğim.
1: Ama çok Zeynep önce bir ağlatacak.
0: Efendim?
1: Önce bir ağlatacak Zeynep.
2: Öncesinde değerli hocam.
0: Zaten ikimiz ağır okuduk.
1: Muhteşem bir yol havası. Onu peki, buraya kadar peki getirmişken.
0: Dükkan seni canım. İstediğin gibi oku. Tamam
2: çok teşekkür ediyorum. Bir Cevu Osman'dan alınma. Giresun dolaylarına ait. Tamzara.
0: Alkışlıyoruz.
2: Ardından hareketleneceğiz.
1: Alkışlıyoruz.
2: Selam olsun Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e. Alkışlarla.

0: başkan.
1: Evet. Bir Türkü Deryası programında sonuna geldik. Aha, efendim tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi kabul buyurun ve sizlere hemen bir Diyarbakır'a götürüyoruz.
0: Götürmeden buyurun. Önce tabii evet. ki efendim alkışlarınız lütfen Zeynep Başkan için gelsin. Selahattin Alpay hocam.
2: Sağ ol canım.
0: Hamdi Erol. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
3: çok
0: ki
3: teşekkürler.
0: Geldin.
3: Onur duydum.
0: Seni burada görmek çok, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Seninle
3: mutluluk
0: birlikte
3: türkülerimizi paylaştık. Onur verdi. Hepinize sonsuz teşekkürler. Var olun.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi
1: çok
0: misin?
1: teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: Çok
0: sesinle,
1: teşekkürler.
0: müziklerinle, bestenle
1: Çok sağ
0: seni
1: olun.
0: ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını
1: Çok sağ
0: paylaşıyoruz ve
1: olun.
0: o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi.
1: Çok
0: Nasıl?
1: çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: Sağ ol.
1: eseri.
0: Çok teşekkür
1: Evet.
0: ederiz. Peki Beray'cığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafeste'yi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Feraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliğim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladın, bir senaryo türküsü. Ama sen esasında Türk
1: Evet.
0: Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ
0: güzel
1: ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanıyorum.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programı konuk olmuştuk beraber, denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör, kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de, çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserini icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi ve hiç Enis Kor Yüreğe ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait. O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: beşinci single'ı Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik eğitim
0: Estağfurullah.
1: hayatıma yön veren isimdi. İslam Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de, müzik hayatı için de. Neyde Eyüp Çağan Açıkbazu, davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Gelin.

0: Aslı Hüner'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Helal, nefesine sağlık. Hoş
1: Çok
0: geldin
1: teşekkürler, hoş
0: Afalas.
1: bulduk.
0: Bu akşam yıldızın bir ucunda sen, bir
1: Evet.
0: ucunda ben. Karadeniz'e uzanacağız ama senden farklı ezgiler de, Balkanlar da gelecek, Orta Doğu ezgileri de gelecek, dinleyeceğiz. Nasıl hissediyorsun, nasılsın, heyecanlısın?
1: Öncelikle seni gördüğüm için çok mutluyum. Çok uzun yıllar olmuştu. Tekrar bir araya gelmek benim için gerçekten çok değerli ve çok anlamlı. Böyle bir ekiple de beraber müzik yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Var olasın, davetimize icabet ettin. Şöyle yeşil denildiği zaman aklıma ilk gelen isimlerden Apolas Lermi. Hakikaten onun kendine has duruşu, üslubu, tarzı, kimliği var. Biz mektup eserini beraber yorumladığımızda sevgili Hasan Saltık, devri daim olsun üstadımız, yapın şu eseri de gitsin ya, siz de güzel yaparsınız demişti. Allah razı olsun. Daima duacıyız. Sen de Hasan abinin öğrencilerindensin.
1: Evet, Hasan abiyle ikinci albümde tanıştık. Gerçekten çok kendine nazır bir karakteri ve kişiliği olan çok değerli bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet, şimdi seni yıldızda bırakacağım. Bu programın efendim mottosu, pasaportu gönül, rehberi müzik, rotası sanat. Henüz ekip ezberleyemedi ama yayın sonunda senin bunu tek seferde söyleyeceğini biliyorum.
1: Evet. Umarım.
0: Umarım. Şöyle az söz, çok müzik diyoruz. Seni yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Ardından tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olasın. Şimdi o zaman hemen sorayım. Apolas ne yapıyor? Uzun yıllardır görmediğimiz Apolas Lermi.
1: Aslında müziğe yoğunlaştım. Ya, müzikal çalışmalarıma devam ediyorum. Bayağı bir şeyler ürettim. Biz Kalandar albümüyle bir seri başlattık. Özellikle Trabzon kültürü etrafında şekillenen albümler yaptım. Bunu aslında uluslararası boyuta da taşıdık. Farklı sanatçılarla, farklı ülkelerden sanatçılarla düetler de yaptım. Şu anda o seriyi tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istiyorum müzikal anlamda. Biraz daha Karadeniz'in dışına çıkabileceğimiz şeyler. Yine işte sesimize yakışabilen Karadeniz'in, Anadolu'nun etrafında şekillenen şeyler düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir.
0: Az evvel tabii ben Maya Diab dinleye dinleye günlerdir Orta Doğu aklımda kaldı. Özür diliyorum. Çünkü ben günlerdir Maya Diab dinliyorum Arapça eserlere çalışabileyim diye. Repertuarda da var çünkü önümüzdeki günlerde farklı eserleri de okuyabilelim diye çalışıyor sürekli. Sana Orta Doğu dedim. Orta Doğu'da olacak olan benim. Sen Anadolu'da gezineceksin bu akşam.
1: Ya aslında ben de Arapça söylemek isterdim ama sanırım dilim dönmez.
0: Ben çalışıyorum. Biraz uzak. Hakikaten sabah 6'da kalkıyor antrenman yaparken. Yani aslında yürüyüş benim için bir spor verme aracı mekanizması değil. Bir yandan da hani hem akıl sağlığını koruma, ciddi anlamda çok seviyorum bunu. Çünkü gündem içerisinde o kadar çok fazla olay oluyor ki kendimizi iyi tutabilmemiz çok zor. Bu noktada da aktif hareketler yapmayı doğru buluyorum. Yürüyüş yaparken dinliyorum. Ezberi orada yapıyorum Apolas. Çok iyi oluyor. Evet. Uzun yürüyüşler yapıyorsan şöyle dağda bayırda muhakkak bunu dene. Kulağına al ve ezbere çalış. Bunlar çok kıymetli.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle seni soluklandıracağım. Ardından Yıldız'da buluşacağız. Şöyle kemençe ile birlikte. Efendim bu akşam sevgili Apolas Lermi ile beraberiz. O aynı zamanda memleketine aşık. Türkiye'ye aşık. Memleketin dört bir yanından ezgiler söyleyecek bu akşam bizlere. Hasbihalimize devam edeceğiz ama uzanacağız. Şöyle bir önce kale türküsü diyeceğiz. Ardından devam edeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Apolas'cığım, seni hemen alırken bir yandan bakıyorum, kemençeyle kemanın uyumu şahane değil mi?
1: Evet. Kesinlikle çok güzel. Yaylı çalgıları ayrı seviyorum. Bize yakın olduğu için zaten Karadeniz müziğine. Ama kemençe de bazen kendi tarzın dışına çıkıyor. Farklı şeyler çalıyor. Aslında ona bir örnek...
0: Bir deneme alabiliriz belki bugün değil mi? Evet, senin iki eserini yorumladıktan sonra aslında. Evet. Sen yorumladıktan sonra Eren'den de bir dinleyelim mi? Olur, bir solo eser de alalım ondan şöyle.
1: Olur, süper.
0: Seni şöyle yıldızda bırakıyorum. Tamam. Ardından buluşacağız. Hasbihal'e devam edeceğiz. Buyursunlar efendim, sevgili Apollos Dermi ile devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum beni
1: çok
0: kırmadığın
1: güzeldi,
0: için.
1: Çok güzeldi. Sürpriz oldu benim için de.
0: Evet, bu sana sürprizdi.
1: Evet.
0: Ama bir sürpriz daha vardı. Mektup var ama
1: evet.
0: Bir sonraki artık son blokta senin iki eserini aldıktan sonra inşallah yorumlayalım
1: tamam.
0: İsterim. Benim beraber senden sonra düet olarak Karadeniz'e kalan albümünde yer alan aslında en güzel eserlerden biriydi. Ben şöyle tanıyorum Apolas'ı. Türkiye'nin her köşesine aşık bir müzik adamı.
1: Kesinlikle öyle. Türkiye zaten çok zengin, yani bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir derinlik, ayrı bir zenginlik var. Biz müzik yaptıkça zaten bunları da keşfediyoruz. Keşfettikçe de öğreniyoruz. Ben Trabzonluyum, Tonya ilçesindeyim. Ama tabii ki Hakkari'deki, İzmir'deki, Hatay'daki, Antalya'daki, işte Çanakkale'deki, Tekirdağ'daki bütün müziklere aşığım. Keşke yeteneğim olsa, yetse de hepsinden bir şeyler yapabilsem. Yettiği ölçüde yapmaya çalışıyorum.
0: Apolas'tan kemençeli bir Ege türküsü de dinler miyiz mesela ilerleyen zamanlarda?
1: Olur tabii ki, çok severim. Zaten

0: Kemençemiz çok açık bir enstrüman. Tuluma göre daha açık bir enstrüman. Farklı sesler içerisinde var. Her şeye uyumlu bir enstrüman. Neden olmasın? Zaten bunu yapan arkadaşlarımız var sahnede. Biz de gelecek zamanda bu fikri değerlendiririz.
1: Seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel, çok,
0: çok
1: kıymetli.
0: Teşekkür ediyorum. Buna
1: seni şöyle küçük
0: verdiniz.
1: Bir soluklandırırken tabii. Bir son blokta tekrar buluşacağız biz. Benden iki tamam. Eser gelecek. Şöyle buyursunlar efendim. Biz de uzanalım şöyle. Volkan Konağı yad edelim. Mekan cennet olsun. Buyursunlar bir feriyim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum Apalas'cığım. Seni şöyle alırken Yıldız'a. Eren şahanesin. Eren'in mikrofonu yok. Ben birazdan ben yanına gideceğim mi? Şöyle ama. Sen mi gidiyorsun?
1: Ben mikrofonu vereyim. Buyurun Eren Bey.
0: Nasılsın Eren? Hoş geldin
2: teşekkür
0: tekrardan.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Finale doğru son blokta geldiğinde kemençeyle nasıl bir aşk var aranızda? Merak ediyorum.
2: Vallahi uzun süren, uzun yıllardır beraberiz kendisiyle.
0: Aman daim olsun. Kemençeyle farklı yörelerin eserlerini de çalıyorsun. Az evvel Altın Yüzüğüm olduğu gibi.
2: Yani Apolas'la bu çalışmaları sık sık yapıyoruz aslında. Farklı yörelerin türkülerini kemençeyle çalıp
0: eleştiri
2: yapıyoruz.
0: Geliyor mu Apolas kemençeyle olmaz diye? Sanki bir Karadeniz ezgisiyle.
2: Neden olmasın ki? Bir Karadeniz ezgisini bağlama da çalıyor. Yani bizim bağlamanın ezgisinde bir kemençe neden çalamasın ki?
0: Şahane ama çok yakıştı. Nefesine
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ederim.
0: Şimdi Apolas'tan iki eser dinledikten sonra ben senden de şöyle güzel bir solo almak istiyorum. Seni bırakmak istemem böyle hazır yakalamışken olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman şöyle Apolas'ın mikrofonunu alırken Yıldız'ı biz tekrardan sevgili Apolas Lermi'ye bırakıyoruz. İki eser sonra yanında buluşacağım. Finale gitmeden önce Eren'i dinleyeceğiz. Ardından beraber veda edeceğiz. Son bloktayız. Buyursunlar efendim Apolas Lermi.

0: O kadar güzel söylüyordun ki zaten düeti bilenler biliyor, bilmeyenler de seni izledikten hemen sonra mektup yazdıklarında hem senin solo eserini hem de Karadeniz'e kalan albümünde ikimizin düetini dinleyeceklerdir.
1: Dinlesinler.
0: Var olasın Apolas, seni bölmek istemedim. O kadar güzel yorumluyordun ki huşu içerisinde, hiç ahengi bozmak istemedim son ana kadar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Var olasın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yıllar sonra çok güzel, böyle heyecan dolu bir program oldu. Arkadaşların emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz tabii Eren'e de teşekkür ediyoruz. Eren tabii yol havalarıyla da bizi hemen gönlümüzü mest etti. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Var olasın. Avazınız, yolculuğunuz daim olsun. Güzel insanlarla karşılaşın inşallah. Senin kıymetini bilenlerle. Biz biliyoruz, seni seviyoruz. Eminim TRT Müzik'te uzun yıllar sonra seni izleyen, dinleyen

0: Kıymetli dostlar da ekran başında seni sevmişlerdir.
1: Ben de onları çok seviyorum. Hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu nice yıllar diliyorum.
0: Amin. Biz hemşin yayları deyip veda edeceğiz. Müsaadenle şöyle küçük bir kapanış ardından beraber veda ediyoruz. Efendim Züleyha'yla bırakmıyorum seni tabii ki, gözüm bir yandan burada. Züleyha'yla sınırsız ezgilerdi efendim. Bugün sevgili Apolas Lermi ile beraberdik. Uzun yıllar sonra TRT müzik ekranlarında bizlerle buluştu, sizlerle buluştu. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT'miz.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

0: Sevgili dostlarım merhaba. Bugün Antalya Kale içindeyiz. Mehmet Koparan ve Ümran Gülcan konuklarım olacak ama önce...
1: Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun hocam.

Sevgili dostlarım, Antalya Kale İçi'nin otantik ortamına gelince içimden geldi. Ne zamandır okumadığım klasik bir Antalya türküsüyle açtık programı ve şimdi Mehmet Koparan konuğumuz.

0: Yat.
1: Mehmet. Süleyman Yakan'ı bilirsin.
0: Bilmem mi? Süleyman Hocam, selamlar, saygılar.
1: Ya ondan da Taziye'de çekim yaptık. Bir onun of çekişi güzeldi. Bir de senin of çekişin hoşuma gitti. Böyle yüreğime işledi valla.
0: Abi demek ki yüreğimizde bir yara var. Evet. Süleyman Hocam'la beraber. Yok aslında da yani türküleri çok seviyoruz. Yıllardır bu türküleri söylediğimiz için, bu kokuyu iyi hissettiğimiz için. Belki de ondandır. Onun özlemi, onun hasreti, onun sevgisindendir belki de abi.
1: Mehmetciğim ne yapalım? Hadi bir türkü de açalım.

0: Abim benim. Elbise
1: sağlar, teşekkürler.
2: Kadınlara bağlama çalmayı çok yakıştırıyorum. Sevgili Ümran Gülcan tambura bağlamayı, ben de cura sazımı aldım. Güzel bir Antalya türküsü çaldık sizin için.

0: Güzel oldu Emine, değil mi?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Harika oldu ya vallahi. Ay, ben seni niye bu kadar çok seviyorum ya?
1: Teşekkür ederim abi, duygularımız karşılıklı.
0: Bu halk müziğine olan katıksız sevgini hissediyorum belki senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ondan olabilir, kültürüne olan bağlılığın.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen okullusun aynı zamanda değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı mezunuyum. Evet. 2016'da mezun oldum. Sazımızı, müziğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi çok seviyoruz.
0: Evet, Gazipaşa'da yaşıyorsun.
1: Evet, Gazipaşa'dayım. Gazipaşa'da yaşıyorum.
0: Bir ara senin okulun mu vardı? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: Öğretmenlik yaptım.
0: Öğretmenlik yaptın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yaptım. Bir dönem yaptım.
0: İlkokula mı giriyordun, ortaokullara mı?
1: Ortaokuldu.
0: İlkokullarda müzik öğretmenleri var mı? Hayır. Devlet okullarında?
1: Yok.
0: Yok, değil mi?
1: Yok.
0: Yani nasıl öğreniyor bu çocuklar müziği?
1: Sınıf öğretmenleri öğretiyor abi.
0: Ha, bu zor bir şey ama sınıf öğretmenleri için büyük zorluk bu, öyle değil mi? Yani
1: kesinlikle.
0: Bilmediğin ya da uzman olmadığın bir konuda çocuklara müzik öğretmenliği yapabilmek. Hani meraklılar için falan belki hobisi olanlar için bir derece ama çok zor. Aslında ilkokullarda da müzik öğretmenliğinin olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Ortaokul geç çünkü, geçmiş olsun ortaokul. Hele hele müzik öğretmenlerin bir de nasıl piyano çalıyorlar, bağlama da çalması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Şartı koşmak lazım.
0: Bu şeye kadar gidecek o zaman. Tamam, müzik öğretmeni yetiştirilen okullara kadar gidecek yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Eğitim fakültelerine kadar gidecek. Peki ben sana desem ki içinden ne geliyorsa onu çalabilir.
1: Abi ben zeybek hastası bir insanım. Zeybek çalarım.
0: Hadi çal hadi.

0: Bilmiyorum valla neredeyse kalkıp oynayacaktım da darbukayı aldık artık.
1: Unutmuşum biraz ama. Birkaç yerde gitti.
0: Çakalı çökerttin değil mi?
1: Çöktü mü bilmiyorum.
0: Valla çakal çökerttin ha. Çökerttin zevi. Ne güzel bir zevi bu ya.
1: Çok. Ben çok seviyorum abi.
0: Doyamıyorum yani bunu dinlerken de çalarken de çok hoş. Evet. Hadi o zaman şimdi başka bir türkü çalalım. Ne çalalım?
1: Kendi yöremin, kültürümün, Gazipaşa'mın türküsünü çalalım mı?
0: Tamam. Hadi bakalım.

Evet dostlar, bugün de bizden bu kadar. Antalya deyince hep deniz, kum akla gelir ama bir de buranın otantik türküleri var, yörük havaları. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Hoşça kalın.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: benim aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman, ben gayretim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT'miz.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel bu aşka canımı ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

0: Aslı Hüner'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana eniden şarkı söyleten kadın.
2: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak.

geçmişi. Zaman

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmişi zaman

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevir.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Ben Salih Korkut Peker. Yaklaşık 30 yıllık bir müzik yolcusuyum. Ve bu yolculukta yol arkadaşlarım da telli çalgılar.
1: Aslında müziğe 93 yılında klarnetle başladım. Fakat kısa süre sonra telli çalgılara olan ilgim arttı. Bir cetvele gerilmiş lastikle başlayan yolculuğum elektrik gitar, cümbüş ve perdesiz gitarla devam etti. 98 senesinde de profesyonel müzik hayatına adım attım. Erkan Oğur, Emin İgüz ve Murat Opus gibi kıymetli ustalarla makam ve armoni çalıştım.
0: Bu yaklaşık 30 yıl içerisinde dünyanın birçok farklı yerinden müzik türüyle ilgilendim, araştırdım, çaldım. Bunların içinde rock, grunge, heavy metal, funk, rebetiko, bir sürü farklı tür oldu. Fakat hepsinin sonu geldi, Anadolu'ya çıktı.

Anadolu'nun birçok farklı yöresinde şu anda hala bu saf ve içten enerjiyle müziğini yapan, sazını ustası olan bir sürü kıymetli insanla bir araya gelmek, onlarla kendi müziğimi, kendi müziğe bakış açımı aynı masada muhabbete oturtmak istiyorum. Anadolu muazzam bir müzik hazinesine sahip. Müziği icra ettiğimiz enstrümanların hafızası ve hikayeleri paha biçilmez. Bu hikayeleri dinlemek ve aktaranlardan biri olmak en büyük tutkularımdan biri.

0: Macera iki telle başladı.
1: Ve bu macerayı devam ettiren bir üç telli üstadı var. Osman Kırca. Yıllardır bıkmadan, yorulmadan sazıyla bize yaşadığı yerlerin hikayesini aktarıyor.
2: Nakış işliyor şu anda resmen ya. Bu süslemeler mesela o nakışın tamamlayıcısı. O süslemeler olmazsa tavır da olmuyor. Şu anda 9 zamanlı 9-8'lik bir teke zorlatması çalıyor. Deve çanı gibi çıkıyor ya aletin sesi. Onlar öyle derler. Pençe vurarak çaldığı zaman sazını hem bir melodik alet olarak hem de böyle bir nevi ufak bir davulmuş gibi, bir tefmiş gibi kullanıyor.
0: Bu sazın Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi sırasında iki teli vardı. Sonra teller arttı, perdeler arttı, boyu uzadı. Sonra dünyaya açıldı, dünyaya yayıldı ve kocaman dev bir dut ağacı oldu. Ama ağaç ne kadar büyürse büyüsün işin aslı kökte. Bugün de bu kökte duran çok önemli bir müzisyen Osman Kırca'yı ziyaret edeceğiz.
1: Müzik benim için bir yolculuk, bir arayış. Kendimi bildim bileli böyle. Dünyanın başka bir ucunda müzik yapan biri bugün bu yaylalara gelse Osman amca ile konuşacak ortak bir dili var. Müziğin böyle bir gücü var. Her zaman aynı dili konuşmanız, aynı şeyi düşünmenize gerek yok. Notalar bir şekilde kavuşuyor ve ortaya harika bir uyum çıkıyor. İşte ben de bu hesapsız ve plansız uyumun peşindeyim.
0: Şu an şu karşıda gördüğümüz adada üç telli baglamadaki ile baglamadaki küçük bağlama, bağlamacık demek. Rebetikolar, zeybekikolar çalınıyor. Biz biraz daha yukarı tarafa gideceğiz. Orada da üç telli curayla yörük havaları ve zeybekler çalınıyor. Arada bir sınır varmış gibi ama aslında yok. Osman Kırca, yörük kültürünün ve teke yöresinde çalınan üç tellinin en önemli icracılarından bir tanesi. Çünkü yöresinde yaşamaya devam eden, yaşayan son icracılardan.
1: Müzik aslında tüm dünyanın ortak dili. Benim de kendimi en rahat ifade etme şeklim. Her zaman her yerde çalmak için bir nedenim var.
0: Antalya'nın yaylalarına çıkmışken bir Antalya zeybeği çalalım. Biraz ağaçların gölgesine cümbüş sesi karıştıralım.

0: Teke yöresi müziği ilhamını bu bölgedeki yüzlerce yıllık göçebelik kültüründen alıyor. Yörüklerin göç öncesinde, göç sırasında ve göç sonrasında yaşadıkları her şey onların seslerinde ve sazlarında hikaye olarak anlatılmış.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam abicim.
1: Nasılsın Osman amcam, iyisin?
2: Allah'a şükür. Sen nasılsın?
1: Eyvallah, bizler de iyiyiz, sağ olasın.
2: Gerçekten bayağı olduydun görüşmeyeli ya. Müzik elinde görüştüydük herhalde.
1: Nereden baksan bir 3 yıl olmuştur.
2: Evet, 3 yıl oldu. Bir gün olur da

0: Osman Kırca doğduğundan beri Çavdır'ın bu harika doğasından ayrılmamış, toprağını terk etmemiş bir üstad. Bu bölgenin yaşayan müzik hafızalarından biri. Her daim çalacak bir türküsü, anlatacak bir hikayesi var. Müziklerimizi harmanlamaya başlamadan önce biraz sohbet edelim dedik.
1: Atalarımızda bizim bu çalgı meşhur, gelenekte. Evimizdeki ihtiyarlara veya amcam oğlanlara, amcalarım akşam sohbet ettiğinde, bu akşamlar olduğunda bir araya gelirler, çalarlar. Onları tanıya tanıya, onlar nasıl çalıyor diye diye meraklıyım. Gencin 14-15 yaşlarında o zaman, ele katabilirsem o zaman yok işte. Hepsi saz çalardın, bağlama çalardın, üç telliyle tuttururlardın, bağlamalarla tuttururlardın. Bunu ben öğrenmeye çalıştım dalardın arkasında. İşte benim bir amcaoğlu vardı, Halil Koca Bey, onun sayesini öğrendim. Babam elletmezdi sazını mazını, tel yok. O zaman tel yok, teli kıracak diye diyor bana. O zamanlar üç telli meşhur göç yollarında. Bu göçlerde üç telli bağlama o zaman çalınarak, konaklayarak Karayolu dağlarına çıkılıyor. Kadınlarda da o zaman Gırtlak Boğazı yarışı var. Üçüne şahit olduğum için kadınların. Hı hı. Onların üçünün de parçaları bende var. Arada bölüm, karşıdan karşıya. Hani bazı yağdı yağmur, doğdu güneş, huruldu şal kuşak. Davar peli de sardı, çoban keyfe geldi. Niye geldi çoban keyfe? Davar peli de sardı gayrim, güneş de doğdu ya aşağı. Hı. Efendime sordum, o zaman çoban Gırtlak Boğazı'na başlıyor karşı karşıya.

0: Bu da çaldığında dedi ki bizim yanı başımızdaki, ben dinliyorum onu. Ya bunla dedi, köpeğin kızı bizi bastırıverdi. Konuşma o zaman öyle.
1: Osman amca doğduğundan beri burada. Yani kök saldığı yerden hiçbir yere ayrı gitmemiş. Ve bu yüzden buraların kültürünü yaşaya yaşaya çalabilen bir insan.
0: Çoban bütün dağda. Bir meslek yok, sere yok, şey yok. Dağdaş mal. Çobanın başka yapacağı bir şey yok. Kütlak bozlarını güzel çalıyorlar. O kadınlardan kim kaldı şimdi? Tabii 500-600 malın arkasındayım. Bir amcaoğlu var bizim. Sen şu çevici al, babamın haberi yok. Birine sat, bana bir bağlama vur. Birden yaptırıyor bir tasarlama, bir bağlama. Beni bulup geliyor. Öyle der ki işte tel girer ki, eğri girer ki, öyle der ki, böyle der ki usta çırağı kur derler ya, enişte benim ya da enişteydi, kurduk geçtik. Böyleydik yani, müziğe çok meraklıydım.

0: Osman amca, nota bilgin var mı?
1: Bizim öğrendiğimiz günlerde o işler nota yoktu da. Tabii eski adamların çalışına göre nota olmadığı için notayı biz kendimize göre, akorda göre söktük gittik. Ben notanın ne olduğunu gene bilmem.
0: Osman amcanın nota bilmiyor olmasının bu tabiatı yaşarken bunu sazına aktarmak açısından hiçbir sakıncası yok. Sazlarına akord ediyorlar. Akord ederken onlar için do, re, mi falan önemli değil. Sadece tellerin arasındaki ses aralıklarını büyüklerinden dinleyerek, yaşayarak hafızalarına alıyorlar. O ses aralıklarını duymaya başlıyorlar. O aralığın adını bilmiyor mesela. İşte sol, re demiyor. Ama o aralığı duyduğu zaman biliyor. Bu diyor mesela işte kara düzenin akordudur diyor. Bu diyor bağlama düzeninin akordudur. Bu çift tellinin akordudur diyor. Ve tamamen kalbi bir şekilde akordunu yapıyor ve akıyor.
1: İşte bu da şu anda belki de 58 yaşlarına vardı bu.
0: Ramazan Güngör'den
1: Ramazan
0: kalan
1: Güngör'ün yapısı. Yadigar. Bunun işte şu kuzu olma, kuzu olmayacak, şu parmağıyla tuttuğun bir terazi gibi durar. Toparın ciroları böyledir.
0: Maşallah.
1: Evet, Güngör'ün. Teknoloji gelişti, bizi Güney Kore'ye kadar konser vermeye
0: gittik. Kore'lere konser vermeye gittiniz ya. Osman
1: evet, çok
0: amca,
1: güzeldi.
0: O macerayı bir anlatır mısın bize?
1: Ya orasını bir göreceksin. Bir vardık Güney Kore'ye, bizim dükkanların önüne afişler asılmış efendim sanki. Canım şimdi orada da 7 yerde her devletten sanatçı varmış, konser veriliyor. Sordum bir Mine diye bir kızcağız var. Bizim benim zaten tercüman o. Osman amca dedi, sizinki kapalı yerde olacak. Neden kızım? Bu bağlama dedi 600 senede ilk dava geldiği için Güney Kore'ye sizinki de biletli olacak dedi. Bir girdik tünelin içine, belki 2000 kişi var. Çaldık sırayla, konseri verdik. Sevenlerimiz çok arkadaş, ne bileyim. Teknoloji geliştikçe şu üç telli bağlama dünyada da her yeri tanıştırdı. Tabii bunlar da çalan kalmadı.

0: Osman amcanın yaptığı müzik doğanın bir yansıması. Doğayı taklit etmek üzerine kurulmuş bir müzik. Yaşayışlarını taklit etmek üzerine kurulmuş bir müzik.
1: Kırklareli göç dediğinde kıpkırmızı şöyle tanıdığında, Hatap çanları öttüğünde her gün herkes, her gencin elinde birer üç telli bağlama. Anladın mı? Herif şu şekil ensesinde çalıyor burada. Çalarak, keyfe gelerek. Durdurun evi. Orada bir konaklayıyorum.

sazınla ne kadar çok mesai harcarsan ellerin de o tellere, o perdelere o kadar reaksiyon veriyor. Yani işte klasik gitar çalarken ya da flamenko çalarken tırnak uzatman gerekebilir. Gitar tellerinin tansiyonuna daha rahat cevap verebilmek için. Fakat bu incecik tellerle flamenko çalar gibi bu süpürmeleri yaparken elinle ne bir tırnağa ihtiyacın var ne bir şeye. Sadece parmaklarının sazla mesai harcamasına ihtiyacın var. O mesai de sana birazcık nasır olarak geri dönüyor. O nasır da çok lezzetli türküler olarak insanların kulağına geri dönüyor. Şimdi Osman amcayla birlikte çalacağız. Ben de kendi müziğimi biraz onun müziğinin içine elimden geldiğince dahil etmeye çalışacağım.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
1: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Sondur Taşan.
5: Ben gönlümü verdim hayal düşlere, kanadı kırılmış kuşlar gibiyim.
1: Ve Bozlak ustası Kamil.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

Ben Murat Polat, 32 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Asıl mesleğim grafik tasarımcılık. Müziğe çocuk yaşlarda sokakta arkadaşlarımızla başladık. Şarkılar söylüyorduk. Bu şekilde keşfettim. Daha sonra babamın kardeşime aldığı bir bağlamayla devam ettim.

Cenk Erdoğan ben. 55 yaşındayım. Grubun abisi, en yaşlı elemanı. Grupta perküsyon çalıyorum. Bugün Cajon'la eşlik ettim. İhracat danışmanlığı yapıyorum ve hayatımın büyük bir bölümünde de müzik var.

Burak Arıkan, 49 yaşındayım. Kocaeli ilinde yaşıyorum. Profesyonel hayatımda taze bir emekliyim ama başka uğraşlarım da var. Müzik çalışmaları yapıyorum ama benim grup müziği 2008 civarı başladı. Ondan önce daha bireysel çalışmalar yapıyorum.

Benim için Barış Manço herkesi tek bir çatı altında toplayan bir figür demek. Birleştirici bir güç demek. Bir ozan demek. Ya çok klişeden uzak, hani şarkılarından ibaret, programlarından ibaret bir insan değildir Barış Manço. Barış Manço gerçekten çok sanırım böyle özel bir şekilde yaratılmış bir insan gibi geliyor bana. Bir ozan, çağdaş ozan. Hatta bir tabir vardır Barış Manço'ya derler, asfalt ozanıdır diye. Böyle söyleyebilirim ben de.

Barış Manço aslında halktan aldığını tekrar halka veren bir insanmış. Şarkılarının anlamında bunu gördük. Yani bir köy kahvesine gidip, bir Anadolu'ya gidip, insanlarla birlikte oturup küçük bir not defteri varmış. Notlar alınmış köylünün söylediği her şeyi, oradaki insanların söylediklerini ve atasözlerini, deyimlerini, oradan çıkan lafları, kelimeleri şarkılarına dökmüş, tekrar insanlara geri vermiş. Bu çok muazzam bir şey. Oy bu.

Biz de Full Aksesuar grubuyla beraber Barış Manço'nun şarkılarını, sahne şovunu, vizyonunu, misyonunu, yani komplike bakıyoruz. Böyle tek bir müzik gibi bakmıyoruz. Hepsini eski nesilden yeni nesile, bizden sonra başka nesillere düzgün bir şekilde aktarılması amacıyla Barış abi nerede?

nereden hissettiyse, nasıl yaptıysa ustamızdan gördüğümüz gibi aynı şekilde yaparak onu devam ettirme gayretinde olan bir grup formasyonuyla çalışıyoruz Full Aksesuar'la. Ve bundan inanılmaz derecede mutluyuz.

0: Teşekkür ederiz.
1: İlk şarkım aslında Revan. Revan benim için neyi anlatıyor? Aslında dinleyen için birçok şey anlatabilir. Çünkü sözlerinde böyle aşk da var. Başka şeyler de var. Doğaya olan aşk da var. İlahi olan bir aşk da çıkarılabilir içinden. Çünkü sözleri bakımından farklılaşıyor işte. Aşktan öte ne varsa seninle ben hazırım elimi tut yeter ki hani susmasın aşkımın bülbülü ben bu gülü soldurmam hani gibisinden. Çünkü bir sevgiliye de söylenebilir, bir yaratıcıya da söylenebilir, Tanrı'ya, Allah'a da söylenebilir. Her türlü yorumlanabilir bir eser aslında.
2: İsmim Muhammed Doğan, 44 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Grupla 5-6 yıldır beraberim. Barış Manço müziklerine hayranlığımdan böyle bir şey doğdu.

Aslında Burak abi benim velim. Kızının bahsetmesiyle alakalı olarak işte babamların bir grubu var. Ben de grubu sosyal medyadan inceledim. Çok soundlar bana yakın geldi. Kızına dedim ki eğer babanlar ileride bir gün üflemeli enstrüman arayışı içine girerlerse muhakkak beni bulsunlar. 2 yıl sonra Burak abi beni buldu okulda. Hocam böyle bir proje var. İlgilenir misin? Üflemeliye ihtiyacımız var. İlgilenirim dedim. Böyle bir başlangıç oldu benim için.

Ben Serhat Ufuk Güner, müzik öğretmeniyim. Kocaeli'de yaşıyorum, aslen Sivaslıyım. Full Aksesuar grubunda gitarist olarak hayatımı devam ettiriyorum.

Alper Tıngayanık, 20 yaşındayım. Konservatuvar öğrencisiyim. Ufak yaşlarda müzik öğretmeni olan amcamla beraber müziğe başladım. Müzik yapmak benim için kendi duygularımı, düşüncelerimi, kendi benliğimi yansıtmayı ifade ediyor. Müzik yaptığım zaman daha özgür hissediyorum. Kuş.

0: yakından gören.
1: Pul Aksesuar grubu bizim tanımımız olarak Barış Manço adanmış bir grup. Yani onun dönem müziğini, onun hem duruşunu, misyonunu insanlara anlatmak için nasıl anlatırız derdiyle ortaya çıkmış bir grup. Tabii ben grupta 2 yıldır varım, yeniyim. Biraz önce Muhammed abi anlattı. Ben de Muhammed abinin vasıtasıyla girdim. Aslında böyle bir zincir var. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Ama bu grupta olmaktan ve bu misyon taşımaktan, halka Barış Manço şarkılarını söyleyip onlarla aynı heyecanı yaşamaktan çok çok mutluyum.

Eğer dostane bir arkadaşlık kurduysanız ve aile ilişkileri de kurduysanız o arkadaşlarınızla inanılmaz keyifli bir şey. Hatta profesyonelliğin bile ötesine geçiyor. Yani profesyonel müzisyenlerden çok daha birbirinize bağlı olabiliyorsunuz. Çünkü bizi birbirimize bağlayan şey çoğu zaman maddi şeyler olmuyor burada. O müziğe olan bakış açısı, orada birleştiriciliğini kullanıyoruz yani. Ben öyle düşünüyorum.

0: me.
1: Benim için müzik birçok şey aslında. Başlı başına öncelikle bir terapi. Duyguların dışa vurumu. Yalnız kaldığı zaman insanın müzikle konuşuyor olması. Melodilerle konuşuyor olması. Enstrümanla konuşuyor olması. Ben birazcık böyle bakıyorum. Ne zaman kendi başıma kalsam birazcık böyle atalet çökse hemen tabii ki bir enstrüman çalarım, şarkı mırıldanırım ve bu bana çok iyi gelir. Hem bu açıdan böyle hem de insanlarla buluşmak için, insanlarla ortak dil konuşmak için mükemmel bir araç müzik.

Aslında müzik ya da ritim benim ilgi alanım. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin içinde var olan bir şey. Kalp atışımızla başlıyor, nabızla başlıyor ve devam ediyor. Hayat da bir ritimden ibaret. Ben bunu enstrümana taşıdım. Büyük keyifle devam ediyorum.

emekli oldum. Başka işlerle de uğraşıyor olsam da müzik benim hayatımda hala büyük bir yer kaplıyor. Müzik benim için ne diye sorarsanız benim için iletişim. Yani ben konuşurken de kullandığım dili müzikle de kullanıyorum. Müzikte kullandığımı konuşurken de kullanıyorum. Benim için müzik insanlarla iletişim kurduğum bir alet edevat gibi.

İnsanların tepkisi çok güzel oluyor. Yani bu zamana kadar hiç olumsuz tepki almadım desem yeridir. Çok azdır 11-12 senede. Benzetiliyorum, evet. İnsanların tepkisi ama çok güzel. Konserlerde sarılmaları, işte gelip fotoğraf çekinmeleri aslında Barış abi olan özlemlerinden dolayı.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yüce nereden estim yel gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Sırada ne varsa Deniz Mak burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
1: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak? Hı?
2: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
0: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım. Gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
3: Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
0: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
4: Ne var sırada Deniz Bank burada?
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Evet, herkese merhaba. Sinan Asandi'ye hoş geldiniz. Güzel insanlar, sizi çok seviyoruz. Sokakta, her yerde bizi muhteşem karşılıyorsunuz her zaman. O yüzden bu programın etkisi çok yüksek. Çünkü Türkiye'de her yerde izlenilen tek müzik kanalı artık. Diğerlerin hepsi kapandı ya da küçüldü. O yüzden çok mutluyum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu Sinan Asandi'yi inatla sürdürüyorum ve her zaman da yapmaya devam edeceğim gücüm oldukça. Çok teşekkür ederim tatlı ilginize. Bugün çok değerli iki konuğum var. Onları ben de bugün programda tanıyacağım biraz ama bir tanesiyle bir daha önce sevdiğim bir kardeşim ve ona bir şarkı da verdim. O şarkıyı da şu aralar dinliyorsunuz. Daha önce Demet Akalın'a verdiğim Ders Olsun diye bir şarkı vardı. Çok bana da benziyor yani. Benzetiyorlarmış insanlardı. Hakikaten çok efendi, çok da böyle nasıl söyleyeyim? Arabesk müziğin yeni prensi olarak mı anons edeceğiz? Ya da pop müzikle arabesk karışık bir tarzı var ama hem kendisi çok tatlı hem de yeteneği çok yüksek. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan. Hoş geldin kardeşim.

0: Kaslar.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Gördüğün gibi stüdyo yıkılıyor. 8 kişi var ama.
1: Evet.
2: Onların hepsini ayağa kaldırmak da bir yetenektir yani.
1: Evet.
2: Ne yapıyorsun ikizim?
1: Vallahi hakikaten benim çanası çok benzetiyorlar.
2: Benziyoruz
1: ya.
2: Değil mi?
1: Aynen bayağı.
2: Vallahi bir
1: hakikaten kalk yakından da daha da benziyor.
2: Hangi kamera bizi çekiyor Defne Hanım? Kalk bakayım bir.
1: Nasıl? Evet ya.
2: Sinan Aslan, Doruk Akçıl. Buradayız. Vay, abi kardeş gibi olduk. Kaç doğmuşsun sen?
1: Ben 88'liyim.
2: Daha da ufak duruyorsun.
1: Evet öyle diyorlar.
2: Aynen. Senin bu peki benden şarkı almışsın şimdi.
1: Evet.
2: garip oldu tabii yani. Ben de tabii onu yeni öğrendim. Evet. Daha doğrusu unutmuşum. Anlatalım hikayeyi ya burada açık açık.
1: Evet,
2: 2022'de benden Ders Olsun Demet Akalın'ın şarkısını almış.
1: Evet.
2: Ama tabii aradan niye 4 yıl sonra yapıyorsunuz?
1: O zamanlar ülkede biraz bazı sorunlar oldu biliyorsun. Afetler vesaire.
2: Hmm.
1: Biz de hazırlanamadık.
2: Deprem yılına denk
1: geldi. Evet evet. Maalesef. Kısmet diyelim.
2: Kısmet aynen kardeşim.
1: Aynen. Çok
2: şimdi
1: güzel oldu.
2: Çıktı artık yayınlandı diyelim.
1: Evet,
2: çünkü
1: yayınlandı.
2: Bunu izliyor olacaklar insanlar.
1: Evet. Kemal Başbuğ çekti klibi de.
2: Kemal Bey'e de buradan selamlar, sevgiler. Bugün Ders Olsun da kapanışta yapacağız.
1: Evet çok güzel.
2: Niye Ders Olsun seçtin? Çok mu seviyordun şarkıyı?
1: Arabeski o kadar güzel kalıyor.
2: Uyuyor değil mi?
1: Ki. Çok güzel uydu.
2: O keşif anı nasıl bir andı?
1: Keşif anım ben zaten bu şarkıyı mırıldanıyordum tamam yolda yürürken falan. Dedim
2: şimdi
1: neden olmasın?
2: Gelene,
1: evet ya
2: geçene.
1: Ne kadar güzel değil mi?
2: Değil mi öyle şekilde?
1: Bir de tam arabeske de o duyguyu da vermişsin maşallah ya.
2: Her şeye gidiyor. Kürdi şarkılar her zaman yani
1: evet,
2: o,
1: evet.
2: O makam her zaman her şeye
1: evet.
2: Uygun yani. O yüzden o da Demet'in çok sevdiğim şarkılarından biri olmuştu.
1: Kalemine
2: peki,
1: sağlık.
2: Sağ ol kardeşim. Daha önce yaptı mı bir şeyler?
1: Yaptık.
2: Yani single olarak çıkarttın
1: single
2: işte.
1: Single olarak çıkardım bir klip çektik. Bu Murat Sarı'nın ve Hakan Demirtaş'ın bestelediği bir şarkı.
2: Şimdi zaten görüyorum haberlere de düşüyor. Hep evet. Arabesk'in yeni prensi olarak tanıtıyorlar seni galiba değil mi?
1: Yani takdirleri insanların sağ olsunlar.
2: Sahne de alıyorsun.
1: Evet evet.
2: Herhalde küçük yaşlarda başladın. Eğitim
1: tabii,
2: yok,
1: tabii,
2: alay
1: eğitim
2: var.
1: Eğitim yok, alay var. Alaylısın. Tabii sahnede yetiştik.
2: Sahnede yetiştin.
1: Olarak.
2: Ailede var mı müzisyen?
1: Tabii annem.
2: Öyle mi?
1: Türk müziği hocası.
2: Ha, ellerinden öpüyoruz.
1: Birgül Mutlubaş ona da bundan sevgiler, saygılar.
2: Annem
1: ellerinden
2: buradan
1: öpüyorum.
2: Saygılar, sevgiler. Şimdi Doruk'cum birazdan daha çok konuşacağız ama
1: tamam.
2: İkinci konumuzu davet edelim.
1: Tamam.
2: Yine çok değerli bir isim. Burada inanılmaz güzel provada bizi hepimizi mest etti gerçekten. Çok güzel söylüyor. Şimdi bayanlar bayağı karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Wow. Stüdyoda romantik, duygusal anlar. Hoş geldin Feryal'cim.
2: Hoş buldum.
1: Gerçekten çok didaktik bir ses. Tam bir TRT şeyi var. Sound'u var senin konuşmanın değil mi?
2: Evet,
1: böyle bayağı. Şey önüne ilikleme ihtiyacı hissediyorsun yani.
2: TRT'de kaçıncı program bilmiyorum ama ben artık Fahri bir

0: şöyle, ses rengimin benzediğini kabul ediyorum ama yorumun benzediğini kabul etmiyorum. Tabii Türkiye'nin en majör isimlerinden biri. Çok da onur duyuyorum ayrıca bu da
1: Ebru'cum,
0: hayat
1: evet.
0: içinde.
1: Ona da buradan
0: çok
1: selamlar.
0: Çok sevgiler, saygılar.
1: Son, en son ona da iyi ki doğmuşum diye bir şarkı yaptım. Şimdi ya inanılmaz güzel söylüyor tabii şarkıları. Hani biz yapsak da yapmasak da Ebru Gündeş çok önemli bir ses. O yüzden ona da benzetmek renk olarak iyi. Senin benzetikleri var mı renk olarak? Ses rengi?
2: Yani beni daha çok enerji olarak yani sahnede İbrahim abiye çok benzetirler.
1: Tatlı ses mi?
2: Evet.
1: Allah Allah.
2: Tabii orkestra da o yönde kuruldu benim.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Aynen.
1: Oradan transfer var mı?
2: Orkestra.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Gerçekten.
1: Oo.
2: Bir gün programı bekliyorum ya.
1: Vallahi 18 enteresanmış ya.
2: Evet.
1: 18
2: bayağı bir baba orkestrası. Bir arabesk orkestrası.
1: Şaka yapıyorsun, ne güzel.
2: Evet. Sevgili Mehmet Taşpınarlı orkestrası.
1: Aa.
2: Şefim, evet.
1: Ona da çok selamlar kıymetli. Buradan.
2: Selamlar olsun.
1: Enteresan. O enerji tabii çok değerli bir enerji.
2: Tabii.
1: O şimdi zaman halaylarla sahnede... falan bitiyor yani senin sahne.
2: Evet.
1: Değil mi en son?
2: Evet.
1: Sakin, romantik baş, duygusal baş değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii.
1: Değil mi?
2: Hafif böyle slow'dan giriyoruz, sonra babalar giriyor.
1: Sen sahne alıyor musun şimdi Feryacığım?
0: Çok aktif, evet.
1: Nerede? İstanbul mu? Değişiyor.
0: Ben hatta siz benim İstanbul'da bir sahneme gelmiştiniz.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Evet, en ön masadaydınız. Hatta o gün Doruk Bey de vardı.
1: Allah Allah.
2: O gün sen öndeydin. Ben
0: siz en ön masadaydım. Beni dinlediniz siz.
2: Hatta bir doğum
0: Ataşehir'de
2: gününe geldin
0: bir sen. Mekan diyeyim size. Anımsarsınız
1: maşallah
0: belki.
1: Ya. Samet'in doğum günüydü galiba ya. Benim çok sevdiğim arkadaşım.
0: Çok yakın
1: bir büyük bir masaydık değil mi? Doğum günü. Evet, evet hatırladım. Evet.
0: Büyük bir organizasyondu. Aa, ben sahne almıştım.
1: Eyvallah.
2: Sürekli karşılaşıyoruz da bir...
1: Aynen ama şimdi artık perçinliyoruz şarkıyla beraber artık. Evet. Garantiye almış olduk dostumuzu evet. Yani değil mi? Tabii senin de repertuar çok herhalde değişik, karışık. Her telden var.
0: Ben 90'lar okumayı çok seviyorum ama işte renginizden dolayı herkes sizi böyle
1: arabesk yetiyor.
0: Zannediyor.
1: 90'lardan var mı bugün yazdığın şarkı bize?
0: Hayır yazmadım.
1: Aa, neden yazmadın ya?
0: Ama okuyabiliriz, değiştirebiliriz.
1: Yani. Neyse artık bakarız ona sonlara doğru ne olacağı belli olmaz ama şimdi sırada senin bir şarkın var.
2: Evet.
1: Hangisini yapalım seçtiklerinden?
2: İsterseniz Dön desem yapılabilir.
1: Olur. Özcan,
2: tamam, Özcan
1: Deniz, hı-hı. Orhan
2: Özcan
1: Ölmez.
2: Sevgiler olsun burada.
1: Değil mi? Orhan'ın şarkısı.
2: Evet.
1: O zaman şimdi Sinan'la sahnede Ama Dön desem seviyorum seni. Neydi? Gel desem.
2: Gel desem.
1: Seni nasıl özledim bir bilsen. Tam TRT sunumu oldu bak.
2: Evet evet.
1: Şimdi Hacı Doruk Aslan'dan şaka. Evet Sinan'la sahnede Dön desem.

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzel. Güzel şarkı hakikaten.
1: Çok güzel, evet. Desem... Ben çok seviyorum bu şarkıyı ya. Sahnede de çok okuyorum.
2: Söylüyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Peki böyle senin idol dediğin birisi var mı hayatında?
1: Yani
2: tanışma
1: tabii.
2: Tanışma şansı buldun ya da bulamadın.
1: Tabii Mahsun abiyle. Mahsun Kırmızıgül
2: mü?
1: Evet. Hmm. O da beni çok sever. Ben de çok severim. Görüşürüz de.
2: O da iyi biri.
1: Evet, evet.
2: Evet. İbrahim abi ama herhalde.
1: Tabii.
2: Benim sosyal medya arkadaşım. İbrahim abi de inanılmaz bir sosyal medya arkadaşımız var gerçekten. Her şeyi birbirimize bakıp like'lıyoruz.
1: Nasıl eserler bıraktı bize ya?
2: Devam da ediyor yani, evet. İbrahim abi
1: yani
2: çok
1: etüt
2: değerli.
1: Yani etüt gibi çalışıyorum ya. Evde.
2: Değil mi? Sen de bu beşlinin arasına gireceksin herhalde böyle giderse Doruk'a.
1: Yani inşallah bunu hayallerim benim bunlar ya.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Olur bence, neden olmasın ya.
1: Neden olmasın ya?
2: Senin var mı Feryal? Böyle Ebru Gündeş değil herhalde idolün senin.
3: İdol diye tanımladığım insanlar.
2: Sen Ebru'ya
3: tabii...
2: tanıştın mı Gündeş'te?
3: Ebru Hanım'la tanışmadık ama benim 3 projemi Mustafa Ceceli yapmıştı. Ebru Hanım beni dinledi. Benim varlığımdan haberdar.
2: Ne güzel.
3: Benim Türkiye'de çok sevilen, 228 milyon gören bir şarkım var. O şarkıyı hala Ebru Hanım söylüyor zannediyorlar.
2: Hangi şarkı?
3: Karalaya Karalaya var. Kurtuluş Burak Ben söylüyoruz.
2: Hmm.
3: O şarkı...
2: Onu yazdın mı bugün buraya, o şarkıyı?
3: Hayır, yazmadık.
2: Hayda. Sen de neler yazmamışsın ya.
3: Evet,
2: 90'lar
3: evet.
2: Yok. Karalaya yok.
3: Yani Karalaya Karalaya'da çok yaylı part var. O
2: olsun.
3: Yüzden...
2: Ne ton? Yapalım biraz Karalaya Karalaya. Nereden?
3: C'den yapalım. Normalde Do diye yaz ama ben C okuyayım böyle.
2: Öyle kafamıza göre. Bir şey ama burası böyle bir program.

0: Bravo. Evet, çok hatırladım güzel. Şarkıyı, evet.
1: Arabesk oldu.
0: Kurtuluşla Burak, kardeşlerimize de selam buradan.
1: Selamlar, onları da çok severiz. Evet. Ben şarkıyı satın almıştım Doğanay Karadeniz'den. Son
0: Doğanay,
1: dönem içime ata salıncak gibi çok böyle güzel şarkılar
0: evet,
1: yapan
0: biliyorum
1: bir kardeşimiz.
0: Doğanay'ı.
1: Ben şarkıyı Doğanay'dan aldım. Biz şarkıyı Ceceli ile aranje ettik. Yaptık,
0: sonra o dinletti stüdyoda. Büyük ihtimalle stüdyo dinledi onlar.
1: Hayır, yapımcımız aynıydı. Tolga Aykut.
0: Evet.
1: Sonra tabii onlar bir tane story çektiler. Popüler olunca şarkı. Sağ olsunlar, onlar da eşlik etti. 228 milyonu gördük. Hala
2: maşallah,
1: da gidiyor
2: maşallah.
1: İlginç bir şekilde.
2: Hakikaten maşallah.
0: Bu Alışırım şarkısını Feryal.
1: Hiç okumadım biliyor musunuz? Kısmet değilmiş mutluluk. Ya okumak istedim, neden bilmiyorum. Son dönem çok popüler oldu.
0: Öyle
1: yine
0: mi?
1: Yine vurgun var orada sevgili Muazzez Abacı. Hiç okumadığım sahnemde...
0: Valla Alışırım veya Vurgun'dan birini senden duymak isteriz. Önce Alışırım yapalım. İlk kez söyleyeceksin.
1: Yapalım, valla ilk kez okuyacağım.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok güzel şarkı. Bu yeni çıktı, bu eski şarkıların tekrar cover'ının patlaması.
0: Evet.
1: Yeni moda. Sen bunu yapabilirsin aslında. Yapmadın mı bunu?
0: Biz şimdi 7 proje yaptık. Yani Karalaya Karalaya'nın üstünde çok proje yaptık da Samsun Hoca'yla 7 proje yaptık. 3 yayınlandı. Son 3 tanesi cover diye tanımlayacağımız. Biri Sibel Hanım'ın okuduğu Havar. Ertuğrul Hocam emanet etti. Diğeri Ölürüm. Üçüncüsü de Yakup Ekin Bir Nefes. Aslında eski şarkıları ben de böyle biraz dokunmuş oldum. Feryal Sepin yorumuyla yakın
1: Vallahi bence
0: zamanda dinleyecekler.
1: güzel hareket yani. Şu bilinmeyen şarkıları tekrar,
0: Evet
1: değil mi?
0: evet.
1: Sen de covercısın ama yakın
0: Ben de
1: cover.
0: coverciyim. Bu
1: Yakın
0: son
1: zaman cover.
0: dönemde biraz coverci oldum ben.
1: Ders Olsun'dan başka var mı? Cover
0: Ders
1: yap,
0: Olsun'dan
1: çıkarttığın.
0: başka Sezen Aksu'dan bir şarkı aldım. Erkeklik Başa Bela diye Hakan Altun'a vermiş daha önce.
1: Hayal meyal
0: Şimdi ben
1: hatırlıyorum.
0: onu biraz daha şıkır şıkır hale getirdim. O da yakında
1: Güzel güzel. Bu
0: dinleyicilerin
1: evet,
0: huzuruna
1: bu
0: çıkacak.
1: yeni trend oldu bu böyle. Eskileri
0: Artık bekliyoruz sizden yeni şarkılar.
1: İnşallah ya yaparız.
0: Repertuarlar bomboş kaldı ya.
1: Aynen öyle. Ya yapıyoruz tabii de. Yani
0: Zamanın mı yok acaba?
1: aynen. Şimdi tabii
0: Koşturuyorsun tabii.
1: sahneye biraz konsantre

0: birlikte olduğumuz için şarkı bu sene ne yaptık? Gülben Ergen var, bir Ebru Gündeş var. Başka da bir şey daha. Ajda Pekkan olacak şimdi ama. Oradan
1: Ah,
0: belki bir şeyler çıkarsa.
1: merakla bekliyoruz.
0: 3-4 şarkı. Başka bir şeyler yaptım hatırlamıyorum ya. Ha kendim albüm yaptım ya. 4K yeni çıktı. Bir de
1: Oh.
0: Piyanist 4 gelecek şimdi. 3 tane öyle bir seri
1: Evet biliyorum
0: yapmıştım
1: o
0: biliyorsun.
1: seriyi yaptın.
0: Aynen. Çok sevmek yasaklanmalı falan. O albümün devamı. Neyse beni boş ver. Şimdi peki Doruk böyle 5-6 yaşında hissetmiş miydi? Ailen biliyor muymuş yani böyle eline tarak alıp şarkı söyleyenlerden misin?
1: Evet tam olarak
0: Harbi mi?
1: o
0: Öyle
1: çocuk
0: miymiş?
1: benim. Evet böyle girerdim
0: Bu
1: böyle
0: çocuğu
1: küçük.
0: tutamayacağız diyorlarmış yani.
1: Tabii tabii odaya girerdim, ışığı kapatırdım. Elimde böyle mikrofon misali tarağı alırdım böyle. Şarkı söylemeye başlardım falan. Hep böyle ama yalnız başıma yapardım. Çünkü hazırlanırdım. Sonra beni
0: Özgüven.
1: akşam insanlar dinle babam gelirdi rahmetli.
0: Allah
1: İşte
0: rahmet
1: onun
0: eylesin.
1: Allah
0: Mekanı
1: rahmet
0: cennet.
1: eylesin. Çok severdi böyle.
0: Peki şey, ilkokulda falan ne hocalar yavaş yavaş hani böyle ya da
1: Tabii
0: ortaokulda.
1: ilkokul 2'den başladık hocam biz.
0: Değil mi?
1: Sahneye böyle sahne özür dilerim pardon. Hani tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Ben dakikalarca şarkı söylerdim ve sınıf öğretmenim. Diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan. Zaten flütle başladım. İnsanlar böyle
0: Klasik
1: çocuklar
0: blok flüt,
1: tabii
0: klasik.
1: de blok flüt bir şarkısını seni çalıyor. Ben meyan
0: O zaman böyle ha?
1: dolanıyorum. Aynen.
0: Karlıkayın ormanında
1: Tabii
0: Hicaz.
1: tabii evet.
0: Geçiş
1: Sonra
0: falan.
1: piyanoya geçtim falan. Sonra bağlama, ut, cümbüş devamı geldi.
0: Maşallah ya. O zaman belli oluyor işte yani. Başka da
1: Evet.
0: hiçbir meslek düşünmedin herhalde.
1: Yok.
0: Değil mi?
1: Sadece
0: Hep
1: müzik.
0: müzik yapacağım ya. Sen de mi öyleydin Feral?
2: Bu tarakla şarkı söyleme olayına ben çok inanıyorum. Yani
0: Var evet
2: bana
0: bu.
2: hiç ütopik gelmiyor. Gerçekten ben de öyle bir çocuktum. O çok dürtüsel bence yani onu dürtüsel
1: Tabii.
2: yapıyorsunuz.
1: Bu içten geliyor.
2: Kesinlikle öyle. O hikaye gerçek yani bunu...
0: Hep öyle değil mi hikayeler aynen.
2: Evet
0: O
2: evet o hikayenin
1: hissettiriyor. Yetenek
2: gerçek...
1: olmadı mı olmuyor abi ya.
0: Ya yetenek bir de içgüdüsel o şey başlıyor yani. Hani sahneye çıkayım elimde mikrofon yerine gibi bir şey olsun. Televizyonda gördüğümü taklit edeyim.
1: Olmayan da hiç yok.
0: Evet.
1: Gerçekten ne ritim duygusu ne böyle bir soundla böyle kulağa girsin hiç.
0: Tam tabii sizin doğum zamanları herhalde 90'ları sonunu çocuk olarak geçirdiniz tabii.
1: Evet.
2: Ben 90'lı yıllarda Zeynep Türkeş diye bir gerçek vardı. Ali Güven vardı. Hepsine vokal yaptım. Böyle
0: Mehmet'im Zeynep.
2: Ulu, evet evet Ulu,
1: Aa,
2: Zeynep evet.
1: çok günlerdi.
2: Uludağ'da
0: Selam olsun.
2: tanışmıştık onlarla. Çok kıymetliler. Bence 90'lı yıllar müzikalitede başka bir şeydi.
0: Zaten şu anda o hala hani değil mi? Patlayıp gitmesi.
1: Onu da belirtelim. Orkestra çok kıymetli. Hepsi birbirinden.
0: Evet. Enes bir tane şarkı yapalım ya. Bir kararsız söyleyelim mi? Hadi.
1: Oo çok güzel.
2: Kalemimize sağlık.
0: Estağfurullah sağ ol.

0: 믿어.
1: 언제 사귀지?
2: 언제 사귀지? 아, 조커를 수수.
0: 브라보.
3: Şarkı sizin olunca heyecanlandım, unuttum.
0: Estağfurullah, çok güzel söylüyorsun.
3: Çok, çok güzel bir şarkı ya.
0: Teşekkürler.
3: Buna yani... benzer bir şarkı varsa elinizde talebim.
0: Bak, kararlıyım var.
3: Olur.
0: Ya şimdi mesela bu da tabii enteresan, geliyorlar şey diyorlar Feryal bazen. Ya arada sırada gibi bir şarkı falan, hani biri bana gelsin gibi, düm tek tek gibi. O düm tek tek artık çok fazla olur da. Şey yani, ya o zaten o ya. Başka bir şeyin enerjisine inanıyorum. Onun gibi yapmaya çalışsam komik olur çünkü. Onun çakması gibi olur yani. Singapur mola arada sırada gibi olur. Hani. O yüzden...
3: Yok yok ben...
4: Ama sen hiç kendini tekrarlamadın ya.
0: Ya işte...
4: Bütün şarkıların bir öncesinin önüne geçti.
0: Bazen olabiliyor evet. Bir sonuçta...
4: Duygu dönemi.
0: İlk, yani sonuçta 17 yaşında falan ilk şarkılarımı 2000'lerde falan yapmışım. Ve o zamandan beri bazen tabii zaman zaman hani... Lan bittin sen artık yapamayacaksın desem bile Yüce Allah yine gönderiyor.
4: Öyle
0: ve
4: bir anda
0: yine
4: çıkıyor ki o.
0: Olabiliyor yani. Evet, o yüzden yoksa maşallah. Çok kolay değil tabii. Kafayı sağlam tutmak lazım.
4: Aynen.
3: Ben normalde yönetim mezunuyum ve yıllarca birçok dergide yazı yazdım. Bana hep şey diyorlar, şarkı yazamıyor musun? Ben de hep şey diyorum, benim yazdığım sözler çok ağdalı oluyor bu arada. Ve bir
0: ama ona şaşırmam. Hayır. Duruşunla ilgili.
3: Evet. Bu arada melodi de çıkmıyor yani beraberinde. Ben tüm kalbimle söyleyeceğim bunu. Hadsizlik yapıyorsam affedin lütfen.
0: Estağfurullah.
3: Gerçekten başka bir yetenek. Yani yazabiliyor olmak, besteleyebiliyor olmak. O yüzden hani bizler yorumluyoruz.
0: O da çok değerli.
3: Performans sanatçısı olarak nacizane yorumluyoruz ama sizin yaptığınız başka...

0: Bir şey o yüzden
1: İşte
0: böyle.
1: birleşince çok güzel
0: Evet,
1: oluyor
0: çok
1: yani. Hepsi
0: lezzetli oluyor
1: birleşince.
0: gerçekten öyle.
1: Feryacığım, şimdi programın sonlarına doğru gelirken seninle ilgili yine yoğun istekler var. TRT Müzik telefonları kilitlendi denirdi eskiden. Şimdi tabii mail de atıyorlar ama şu demin ilk kez söylediğin şarkıdan sonra Vurgun'a da bir istek var. Şu Vurgun'u da bir yapalım senin sesinle. Ondan sonra
0: Bu vesileyle kaybettiğimiz çok kıymetli bir değer. Muazzez Abacı'yı da almış
1: ah,
0: olalım.
1: tabii ki.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Çok büyük bir isim. Yine maalesef kaybettiğimiz bir değer. Muazzez Abacı'yı buradan TRT Müzik ekranlarından saygı ve sevgiyle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli işler kattı Türk sanat müzik. Herhalde onunla devam etti. Yani onu ustaları da var tabii ama müthiş, herhalde bir 30-40 yıla damga vurdu. En az 50 yıl diyebiliriz belki. O yüzden Muazzez Abacı'nın da hatırasına gitsin. Feryal Sepinden Vurgun. Şimdi Sinan da sahnede.

0: Çok güzel. Çok yakıştı bu da.
1: Hiç içime sinmedi ama olsun.
0: Yok çok güzel. Gayet güzel. Sana oldu. Öyle geliyor ama. Vardır bu ama. Şey çok güzel şarkı söylenirdi o. Daha iyi olabilirdi muhabbeti hep her şarkıda. Değil mi? İlk kez okudun ama çok yakıştı bence. Buradan da tekrar Muazzez Bacı hanımefendiyi, rahmetliyi anmış olduk.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Onun çok büyük kitlere duyurduğu bir şarkıydı Vurgun. Evet Doruk'cum programın sonlarına doğru gelirken sana kapanışı ders olsun da yapacağız ama sana sormak istediğim şey hayallerinin yüzde kaçındasın şu anda?
2: %50'sindeyim gibi bakalım.
0: İyi rakam yine.
2: Evet iyi bir rakam.
0: Aynen.
2: Çünkü hem çevresel olarak çok kıymetli insanlar tanıdım. Sizleri
0: seni çok seviyorlar bir de değil mi etrafındaki?
2: Sağ olsunlar evet biraz efendi.
0: Herkes destekliyor evet.
2: Yani ben de seviyorum insanları. Yani bu dünyada ne kadar ömrümüz var bilmiyorum ama kalan ömrümüzde iyi geçinmek lazım.
0: Doğru söylüyorsun aynen.
2: Yani bir insan böyle öldüğünde arkasından neşeyle çağrışmalı insanlar.
0: Doğru. Ama kalan %50 için de çabalamaya, mücadele sürmeye devam
2: ediyoruz.
0: Tabii
2: ediyorsun. Mücadele devam.
0: Büyük halk konserleri evet. Ve daha çok kitleye ulaşmak,
2: çok.
0: Daha çok insanlara ulaşmak.
2: Evet.
0: Bunlar çok değerli ve önümüzdeki yıllarda bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
2: Her solist arkadaşımın da arzuladığı gibi şarkıları dinlenen ve halk tarafından beğenilen bir sanatçı olmak hayallerimdir yani benim.
0: Sen Feryal?
1: Ben bu konuda hep şunu söylüyorum. Teşebbüsler tesadüfleri getiriyor. Yani bir şeye teşebbüs ediyor olmanız lazım ki bir takım tesadüfler oluşsun. O sebepler dairesine çok inanan biriyim ben. 2022 yılında yani çıktığım bu yolda aslında 2018 gibi düşünülse de o hayatımıza bir biliyorsunuz at sineği musallat olmuştu. O Covid dönemini hepimiz evde geçirdik. 2022 yılında start vermiş biri olarak ben de hayallerimin çok başındayım. Güzel şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğim. Ama şuna çok inanıyorum. Bir şey olacaksa oluyor Sinan Bey. Olmayacaksa da siz ne yaparsanız
0: tabii
1: yapın.
0: Doğru.
1: Gerçekten
0: doğru.
1: Olmuyor. O yüzden hayırlısı olsun.
0: Ne bir
1: olsun.
0: Fazlası ne bir eksiği.
1: Evet.
0: Kaderde ne varsa o.
1: Çok teslimiyette ve çok inanan biri olarak söylüyorum. Tabii ki niye şarkı söylüyorum? Hayallerime ulaşmak için devam ediyorum. Umut ediyorum. İstediğim gibi olsun.
0: İnşallah. Peki 2022-18'lere kadar yani diğer mesleğin neydi?
1: Ben normalde yönetim mezunuyum. Çok uzun
0: yıllar... Çalıştım birçok yerde o zaman.
1: Tabii tabii. Havacılık yaptım, firmacılık yaptım. Benim bütün arkadaşlarım. Selam olsun.
0: Değişik hepsi... sektörlerde.
1: Tabii tabii. Firmacı oldu, reprezent oldu falan. Birçoğu bankacı.
0: Onların özel gecelerinde sen sahne alıyor muydun ya da şey yapıyor
1: benim
0: muydun?
1: Benim hikayem, inanın ben bunu Melike'nin, Züleyha'nın, yani TRT ekranlarında çok anlattım. Çok garip bir hikayem var. Bir işten kovulma süreciyle başlayan.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii Yıldız Tilbe'nin orkestra şefi o dönemki Cenk Telkıvran çok kıymetlidir. Çağrı Telkıvran'ın da
0: Çağrı'nın nesi?
1: Abisi.
0: Bir de abisi var onların. Adnan var bir de abiler mi var onların?
1: Cenk çok kıymetli bir müzisyen.
0: Aa,
1: ve benim ilk piyano bilmiyorum. Başına geçtiğim isim Çağrı Telkıvran'dır.
0: Çağrı selamlar.
1: Kasaba şarkısı yeni çıkmıştı o zaman.
0: Dalga.
1: Ya çok derin bir hikaye. Başta sorsaydınız uzun uzadıya anlatırdım
0: kısaca
1: ama.
0: Kısaca bir söyle ya merak ettim şimdi böyle deyince de.
1: Yani havacılık sektörü, sonra arkadaşlarımı görüyorum böyle altında arabalar falan. Firmacı olayım diyorum. Bir kimya firmasına giriyorum. Sonra işten kovuluyorum. Daha doğrusu 14 kişi eş zamanlı işten ayrılıyoruz. İşe iade davası açacağım. Avukatım diyor ki sakın SGK'lı bir işe girme, mağduru oynayacağız diyor. O dönemde yolum, ben bir İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm, İzmir'de yaşıyorum. Cenk Çağrı da biliyorsunuz İzmirli. Cenk Telkvar'ın stüdyosuna götürüyorlar beni. Ama hiç hayatım boyunca şu işlerle alakam yok. Tabii tabii orada Çağrı piyanonun başına geçiyor. Kasabayı çalıyor falan. Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeli diyor. Ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya. Vay
1: evet
0: be.
1: Değişik bir hikaye. Tevafuk.
0: O gün oraya gitme sebebi sadece arkadaşların yanında ziyaret.
1: Ortak bir arkadaşımız vardı Işıltan. Onlar zaten buluşacaklarmış.
0: Sen
1: hadi sen de gel. Tamamen tesadüf. Yani çok rastlantısal.
0: Çok iyiymiş.
1: Öyle vay bir hikaye. Be. Daha da derin de.
0: Sonra profesyonelliğe döndü.
1: Evet.
0: Demek ki Cenk buradan seni keşfeden diyebiliriz.
1: Tabii tabii Cenk abi çok kıymetli.

0: Her yerde de
1: Cenk'cim selamlar.
0: söylerim.
1: Ben vallahi Çağrı'nın abisi olduğunu bilmiyordum Cenk'in.
0: Çok özel, o da bir
1: Hayır
0: kalem o
1: yani
0: da.
1: Cenk'i biliyordum ama onun şimdi çağrışım
0: Evet,
1: yaptı.
0: o dönemde Altay ve Yıldız Tilbe'nin orkestrası şefiydi. Böyle hatta bana Yıldız'a vokal yapar mısın, Altay'a vokal yapar mısın dedi önce. Sonra dedi ki sen vokal sesi değilsin, sen sahnede önde olmalısın
1: Solistsin
0: dedi.
1: sen. Eyvallah.
0: Allah razı olsun, vesile oldular. Çok da değerliler benim için. Selam olsun
1: Güzel,
0: hepsine.
1: kader kısmı işte. Arkadaşlar çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: Sinan
0: teşekkür
1: Sahne'ye katıldığınız
0: ediyoruz. Çok
1: için.
0: sağ olun.
1: Gerçekten birazcık daha formatımız değişik. Çabuk çabuk bazı şeyler ama
2: Evet.
1: sonunda güzel çıkıyor. Merak etmeyin. İzlerken
2: Evet.
1: mutlu olacaksınız. O yüzden ayağına sağlık. Yolun bahtın açık olsun
2: Amin
1: kardeşim.
2: cümlemizin inşallah sevgili Feryal'in de yolu açık olsun.
0: Senin de öyle.
1: Yüzünün güzelliği kaderine kısmetine vursun ve
2: Amin inşallah.
1: inşallah bu efendiliğinle beraber hayal ettiğin yerlere daha da çok yaklaşırsın ve ulaşırsın.
2: İlk programım senin.
1: Güzel
2: Kısmet
1: oldu.
2: seninle.
1: Benim
2: Evet.
1: şarkıyla da yolun açık
2: Evet.
1: olsun. Ders olsun da. Sonra devamı da gelir inşallah.
2: İnşallah.
1: Feryal'cığım çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağına sağlık.
0: Çok güzeldi. Çok güzel aktı program.
1: Evet.
0: Enerjiniz muhteşem.
1: Sağ olasın.
0: Niceler olsun TRT
1: İnşallah. Amin.
0: ekranlarında.
1: Sana da bu tesadüfle başlayan yolunda başarının devamını
0: Çok
1: dileriz.
0: teşekkür ediyorum ama Allah nasip eder bir gün gönlünüze sirayet ederse bir beste de
1: İnşallah tabii.
0: böyle yani o ses rengim
1: Çok
0: o
1: çok mutlu
0: tını
1: olurum.
0: kulağınızda kalırsa bu da Feryal ile çok yakışır derseniz
1: Neden olmasın?
0: şeref duyarım
1: İnşallah ben
0: okumaktan.
1: de öyle.
0: Vallahi bunun
1: Şarkı vermekte.
0: sözünü TRT Müzik ekranlarında
1: Tamam.
0: almış olayım.
1: Tamam söz veriyorum ben
0: Çok
1: de.
0: teşekkürler.
1: Herkese çok teşekkür ederiz. Sinan Asan'da izlediğiniz bu haftada. Çok değerli iki konuğum vardı. Parlayan Yıldızlar, Feryal Sepin ve Doruk Aslan. Şimdi kapanışı ders olsunla yapıyoruz. 2000 kaç yılında acaba Demet'e verdim? Vardır bir
2: Bayağı oldu
1: 2018-17
2: evet.
1: falan galiba. 16-17 yılında Demet Akalın'a yaptığım şarkı. Şimdi Doruk Aslan'da ama hep beraber söylüyoruz.
2: Evet.
1: Bu arada Doruk Aslan'dan dinliyorsunuz şarkıyı zaten resmi olarak da. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin ve sesi açın. Görüşürüz.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal. Geliyor.

0: Aslı Hüner'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Ben Oktay Üstün. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi. Sevgili müzik yolcuları, bugün rotanız Konya'nın yeşil nefesi, serin gölgeleri ve su sesiyle gönül yıkayan Meram Bağları. Bunu çok duymuştum. Meram Bağları, Meram. Yüzyıllardır aşka, şiire ve müziğe ilham olmuş bu topraklar şimdi sizin sesinizle yeniden can bulacak. Vay, bu çok güzel. İddialı bir görev. Olur, yapacağız. Göreviniz, bağların içinde kısa bir yürüyüş yaparak hem doğayı hem halkı gözlemleyin. Bu atmosferden etkileneceğiniz bir alan seçin. Yani

0: gezerken "Aa, burası çok güzel" deyip oraya kurulacağız. Seçtiğiniz noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin.
1: Bu bizim işimiz.
0: Doğanın ritmiyle uyumlu, bağlara yakışan, dingin ama derin ezgiler tercih ediliyor. Yani daha böyle doğayla iç içe, sakin melodiler tercih ediliyor. Olur, yaparız. İstediğiniz parçayı çalın diyor ama ancak sesinizin bu toprağa karışmasına izinleri. Günün sonunda gün batımının yumuşak ışığında kapanış melodinizi kaydetmeyi unutmayın. Bugün Meram'la müziğiniz birlikte dolansın. Diyorlar ki yolunuz açık, ilhamınız bol olsun. Rotamız müzik ekibinin yeni görev kağıdıyla gidiyoruz Meram bağlarına. Bu kolay iş. Çünkü eskiden çok zormuş. Yani ben çok eskileri bilmiyorum. O analog kaydı biliyorum. 96 yılında ben ilk profesyonel stüdyo kaydını yaptım. O zaman Birol Topaloğlu'nun Aravani albümünü kaydediyorduk Ada stüdyolarında. Band sistemiydi yani. Böyle büyük bantlar onlara kaydediliyordu falan. Ama parçayı baştan sona kadar çalıyordum. Şimdi öyle değil ki. Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Daha eskiye git, 60'larda plak, o taş plakların döneminde İstanbul'da bir stüdyo varmış. İşin enteresan tarafı, stüdyonun yanından tren geçiyormuş, tamam mı? Tren yoluymuş stüdyonun yanı. Stüdyonun içinde büyük bir tabela, orada trenin geçiş saatleri yazıyormuş, tamam mı? Ona göre ayarlıyorlar. Akustik kayıt başka bir lezzeti var, o yüzden mesela bu projede rotamız müziğin en sevdiğim yanı akustik olması.

0: Burada da Pir Sultan'ı okumak da ayrı bir duyguydu.
1: Ha, okul açmam.
0: Evet, çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Bence şimdi Karadeniz'e gidelim mi biraz? Meram bağlarında bence tulum çalınır. Bu yeşilliklerin içerisinde tulumun sesi de çok güzel olur, değil mi Mustafa? Bence bir tulumla böyle karaduman yapalım mı? Enstrümantal bir şekilde. Çok da bazı şarkıları da okumaya gerek yok. Müziğini çaldın mı yetiyordur. Hadi bir karaduman yapalım.

0: Konya Belediyesi gerçekten tertemiz yani. Her yer jilet gibi. Tebrik ediyoruz Konya Belediyesi'ni.
1: Evet. Temiz o hatta ya. Yani, her yer.
0: Ben çok sevdim.
1: Farkları bol bol fark var zaten her yerde. Bir de müzik koymuşlar farklara. Ne diyorsun o?
0: Çok ilginç ya. Konuşmamam. Baksana dinletiyor.
1: Sakin. Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi ya.
0: Burası çok güzelmiş ya. Usti.
1: Evet.
0: Bence gel buraya kuralım köprünün üstünde bir güzel söyleyelim.
1: Aynen abi. Ne dersin? Valla güzel
0: bir şey. Valla baksana şuraya.

0: Ha, yine yüreğine sağlık. Candan ileri
1: Candan
0: bir
1: ileri.
0: eser okudun, değil mi? Bestecisi kimdi bunun? Beste değil mi bu?
1: Musa Musa
0: Musa.
1: Baba ya.
0: Aa evet, Musa babanın. Selamlarımızı iletelim ona da. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi Meram bağlarından, bu güzel mekandan Karadeniz'le veda edelim. Biraz Karadeniz okuyalım. Son iki şarkımızı. Önce bir Bendeniz'de gemi yapalım. Bir dere kenarında olsak bile deniz türküsü de söyleyebiliriz yani. Bendeniz'de gemi yapalım. Üstüne de Çayeli'nin öteyi ve bu Konya Meram programını bitirmiş olalım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sesinize
1: Rica
0: sağlık.
1: ederim.
0: Emeğinize sağlık arkadaşlar. O zaman geçelim Karadenizlere. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve piyanoda ben Tulu Türpan. Pat Metheny ile ilgili herhalde hepimizin çok güzel anıları var. Çünkü herhalde ilk caz müziği dinlemeye başladığımızda Bright Side Life en çok dinlediğimiz
1: 76.
0: albümlerden bir tanesiydi. Senin zaten en sevdiğin basçı. Ya Steve Swallow ya
1: Jaco
0: çalıyor değil mi? Jaco Pastorius. Perdesiz mi çalıyor albümde?
1: Evet.
0: Perdesiz.
1: Bob Moses var, davulcu.
0: Davulcu da Bob Moses. Ve Pat Metheny orada 18-19 yaşında mı ne, öyle bir şey değil mi? Müthiş genç
1: 76
0: yani.
1: 76
0: yılı. Vay be. Evet yani acayip sempatik, müthiş bir müzisyen. Kaç tane Grammy aldığını bilmiyorum bile. Onun çok güzel bir parçasıyla açmak istedik programı. A Map of the World. Harika. Evet, şimdi bu güzel parçadan sonra birazdan halk müziğimizin çok önemli yorumcularından sevgili Kubat da bize katılacak ve programımıza devam edeceğiz.

0: Merhaba Kubatcığım, hoş
1: Merhaba,
0: geldin.
1: eyvallah
0: Bir
1: üstadım.
0: kayıthane programında seninle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Elektrik bassta Eylem
1: Eylem,
0: David Davulda, Volkan Ökten,
1: Volkan,
0: ben piyanoda Tulu
1: Tulu
0: Tırpan.
1: Hocam.
0: Pow!
1: Pow!
0: Triyolardan seni aramıza aldık. Sen neler diyorsun? Benden bu kadar. Doldur bakalım
1: Ben şimdi
0: boşlukları.
1: kalanını doldurayım, müsaade edin. İnanılmaz mutlu oldum. Bu inanılmaz bir birliktelik.
0: Çok teşekkürler. Biz
1: Türkiye'nin
0: de
1: en
0: seviniyoruz.
1: önemli müzisyenleri bir araya geldiniz. Harika böyle bir oluşum. Eylem bahsettiğinde acayip heyecanlandım. Gelir misin dedim. Tabii ki gelirim. Seve seve gelirim dedim. Çok gelmek istedim ve herhalde güzel bir program olacak.
0: Göreceğiz bakalım. Kısmet.
1: Benden bu kadar hocam.
0: Hadi bakalım devam edelim o zaman.

0: Wow.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan.
1: Ellerinize sağlık bu arada. Harika.
0: Hiç planlamadan daldık yani Aşık Veysel'in havuzuna,
1: Evet.
0: dünyasına, denizine diyelim.
1: Evet.
0: Ve orada o koskocaman ummanda bir katre olmaya çalıştık.
1: Güzelliğin on
0: Umarım
1: para
0: ona layık
1: etmez.
0: olmuşuzdur. Evet, güzelliğin on para etmez. Ne demek istemiş sence? Birazcık anlatır mısın?
1: Aslında bakan gözlere içindeki, kendi içindeki sevgiye, aşka seslenmiş. Yani güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa.
0: Muhteşem sözler. Çok bir şey soracağım yani merak ediyorum ne düşünürsün diye. Aşık Veysel ama olmasa sence yine böyle büyük bir ozan olur muydu? Buna benzer eserler yazar mıydı yoksa çok başka bir yerlere mi giderdi?
1: Bence bu öyle doğmuş, buna bu verilmiş üstadım. Yani ona bu nefes üflenmiş. Ben böyle inanıyorum. Ama belki gönül gözü daha iyi görmüş. Yani daha da belki iyi yazmış. Belki teknik olarak belki sazı mazı biraz daha gelişebilirdi ama hiç gerek yok. Böyle güzel. Yani işin organik kısmı çok güzel. O kadar güzel ki.
0: Aman organik deme bana. Bu
1: Organik
0: arada

0: Organik misin
1: diyorlarım. Yani bu böyle güzel üstadım. Biz aslında o kadar şanslı nesliz ki bundan mesela bir Aşık Veysel hakikaten bir daha çok zor gelir. Aşık Mahsuni Şerif öyle. Neşet Ertaş öyle. Benim için çok kıymetliler. Bunlar en kıymetli.

0: oldu. Çok sohbetlerimiz oldu vesaire.
1: Ne kadar
0: o kadar önemli için. Bir şey ki bu benim
1: peki,
0: için.
1: Peki Aşık Veysel'i tanıma fırsatın olsaydı bir tane soru sorma fırsatın ne sorardın?
0: Abi hiçbir şey sormazdım ya. Hadsizlik olurdu.
1: Selamını alır giderdim diyorsun.
0: O kadar yani.
1: İyi, çok teşekkürler. O zaman
0: ben
1: devam
0: teşekkür
1: edelim.
0: Ediyorum.
1: Devam edelim.
0: Eyvallah.

0: Valla çok klişe olacak ama her güzel şeyin maalesef bir sonu var. Biz de bu güzel
1: Var.
0: buluşmanın sonuna geldik. Artık bir parça çalıp kapatacağız programı ama seninle birlikte müzik yapmak, ilk defa bu oluşumun içerisinde seninle beraber olmak hepimiz için gerçekten çok güzeldi. Sağ ol, var ol. İyi ki geldin. Bizi
1: Eyvallah.
0: onurlandırdın.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: teşekkürler.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir onur. Hakikaten acayip de sizin o pow enerjiniz bana yansıdı.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Başarılarınız daim olsun. İnşallah bir yerlerde böyle karşılaşırız. Böyle bu konsept fena değil.
0: Ha, değil mi? Çok
1: Yani böyle
0: gezeceğiz. Çok
1: Latin caz var
0: gezeceğiz
1: içinde, füzyon var, her şey var. İçine güzel etnik türküler de olunca çok lezzetli oluyor. Tulu hocam,
0: Çok
1: çok
0: sağ ol. Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkürler.
1: Başarılarınız
0: Po
1: daim olsun.
0: oldu.
1: İzleyeceğiz. Sağ ol.
0: Teşekkürler.
1: Eyvallah.
0: Görüşmek üzere.

0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Sondur Taşan,
1: ben gönlümü verdim hayal düşlere, kanadı kırılmış kuşlar gibiyim.
0: Ve Bozdak Ustası Kamil.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri.

Birbirinden güzel Balkan ezgileriyle karşınızda olduğumuz Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda bu hafta Mostar'daydık. Mostar'dan hepinize selamlar, sevgiler. Kalın sağlıcakla. Tabii.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ben çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sen

0: burada.
1: Sırada ne varsa Deniz Mak burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
2: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak?
3: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
1: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
4: Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlar 30 bin TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
1: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
0: Ne var sırada Deniz Bank burada.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi. Zaman tüketiyorum

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman, ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Emre Kızıl.
1: Bir güzelin aşıklığım erenler.
0: Ve Nahide Saygün Akkal'ı ağırlıyor. Çevirme.

Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesini duydu aslında.

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için. O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı. Çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli ağabeyimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim. Buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdı. Unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Burada onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün.

0: Ya boh ağzına sağlık.
1: Evet, aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı, yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Bravo.
1: Vallahi dinlemek lazım.
0: Dinlemek lazım.
1: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
0: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail, sende
1: evet.
0: Mi sıra?
1: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
0: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
1: Öyle mi? Peki.
0: Sahne
1: kader
0: senin.
1: Diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: ağzına gönlüne sağlık canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Neşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Hadi, bakalım.
0: Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar Allah oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın sonuna
0: yok
1: mı yaklaştık?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinizi açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte.

0: yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden buluşmak dileği diyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olsam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdi'ye.

0: ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Efendim, neydi o şarkıya? Hepiniz hoş geldiniz. Hatıralara doğru şöyle bir uzanalım mı? Ne dersiniz? Eğer hazırsanız koltuklarınıza şöyle bir yaslanın. Çünkü neydi o şarkı? Başlıyor.

0: programımıza inanılmaz bir Özdemir Erdoğan bestesiyle başladık. Gurbet. Gurbet ne fena bir şey, değil mi?
1: Gurbet, gurbet, hasret çekmek. Buram buram hasret çekmek. Böyle haberlerde sen de denk gelmişsindir. Biz
0: Tabii.
1: içeride olduğumuz için vatanın kıymetini belki bilemiyoruz. Ülkenin kıymetini bilemediğimiz anlar, zamanlar yaşıyoruzdur ama çok buruk. Gerçekten hasret acısı çekmek, özlem duymak. Özdemir Erdoğan çok güzel dile getirmiş. Ama biz bunu enstrümantal yaptık. Umarım seyirciye ulaşmıştır,
0: Çok da
1: iyi
0: güzel
1: hissettirmiştir.
0: yaptınız arkadaşlar.
1: Teşekkürler.
0: Aynı zamanda bir film müziği olduğunu da biliyoruz bu şarkının.
1: Evet, Çöpçüler Kralı.
0: Ya.
1: Unutulmaz efsane film ve efsane müzik. Çok güzel meç olmuş, birbirine
0: Hüznü
1: bağlamış.
0: ve sevinci aynı anda yaşatan şarkılardan bir
1: Evet.
0: tanesi. O zaman buradan gurbetçi izleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Gurbet dinledik. Gurbet deyince aklına insanın gariplik de geliyor bir taraftan. Buradan başka bir üstada geçmek istiyorum. O Bozkır'ın tezenesi. Neşe, dert, aşk diye bir tanım da duydum onunla alakalı. Çok hoşuma gitti. Neşet Ertaş'tan bahsediyoruz tabii ki. Aslında bir sürü manası var. Garip, neşe, dert, aşk, Bozkır'ın tezenesi.
1: Tezeneki ne tezene? Neşet Baba'nın biliyorsun o üslubu, usulü tam anlamıyla kendine has.
0: O yanık sesi, okuma tavrı.
1: Neşet Bozluğa.
0: Ya.
1: Biz ne bozlaklar duyuyoruz, biz Neşet'ten duyuyoruz. Muazzam. Muhteşem.
2: Ya şimdi şarkıya da gelirsek, onu söylemedik Sezen ama Ah Yalan Dünya çalacağız. Birazcık böyle alışılagelmişin dışında prova aldık. Regi formunda yapacağız
0: Ha evet.
2: aslında.
0: Hatırlattığın iyi oldu Burak'cığım. Evet, biz onu farklı bir formda
2: Evet,
0: yaptık.
2: bu Anadolu'dan çıkan bu şarkıyı birazcık batıya açacağız. Çok da keyifli oldu. Bakalım bizi izleyenler, dinleyenler keyif alacaklar mı?
0: Bakalım siz de beğenecek misiniz? Ah Yalan Dünya.

0: programımızın ikinci sezon repertuarını hazırlarken Süperstar Ajda Pekkan'dan çok fazla istek geldiğini fark ettik arkadaşlarımla beraber. Sizler için birçok şarkı seçtik ama öncelikle sizin istediğiniz şarkılara yer vermeye dikkat ettik. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Hoş Görsen diyeceğiz. Çok naif, nezaket dolu bir şarkı aslında bu. Keşke hoş görebilsek bazı şeyleri. Hakikaten bir öğreti gibi şarkı.
1: Şu zamanda evet, her zaman ihtiyacımız olan kaybettiğimiz, umarım şarkıyla bir daha hatırlayabileceğimiz.
0: Belki de şu zamanda kaybettiğimiz birçok hasleti tekrar hatırlatacak bize bu şarkı.
1: Evet.
0: Hoş görsen, affet gitsin, aldırma.

Furkan şarkılardan birisi Dilek Taşı. Bu şarkı biraz böyle yarım kalmışlığı, yaşanmamışlığı, kaderden yana gülmemişliği anlatıyor gibi geliyor bana. Ferdi Özbeğen'den de dinledik, Gülden Karaböcek'ten de dinledik şarkıyı. Hatta müziği Gülden Karaböcek'e ait. Dilek Taşı.

0: Bir tanesidir. Özgür Pazar'dan dinleyeceğiz birazdan. Işıklı Yol.
1: Fettah'ın olduğunu duyduktan sonra şaşırdığım şarkılardan. Ama İzel muhteşem yorumluyor biliyorsun. İlk sezondan da biz İzel'e hep yer vermişizdir. Uzun uzun dinlediğimiz, çaldığımız, söylediğimiz bir sanatçıdır İzel'de. Biz Fettah versiyonuyla İzel versiyonunu biraz meç etmeye çalıştığımız bir versiyon oldu diyebilirim.
0: Bence sen tamamıyla kendi versiyonunu oluşturdun bu şarkıda. Ben öyle
1: Şu an
0: düşünüyorum.
1: büyütüyorsun durumu. Sonra
0: Ay.
1: ben mahcup olacağım okuyamayınca. Deneyelim. Söylemeyi, çalmayı deneyelim.
0: Peki o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Işıklı Yol.

fırtına. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydin yoksa sevilmiş?

mıydı bu ayrılık hikayesi? Sevmemiş miydin yoksa sevilmemiş miydin? Ne kadarı yalan, ne kadarı gerçek?

0: Şimdi dev bir gruptan bahsedeceğiz. Hakikaten açılımı o kadar uzun olur ki bu grubun. MFÖ. Ben de sizler için seslendirmeye çalışacağım naçizane. Sarı laleler diyeceğim. MFÖ çok başka bir oluşum. Bu kadar güçlü karakterlerin, bu kadar ses renkleri farklı olan müzisyenlerin bir araya gelerek bir grubu devam ettirebilmeleri senelerce bana çok büyük bir başarı gibi geliyor. MFÖ içinde zamansız bir grup diyebiliriz.
1: Rahat rahat deriz, evet.
2: En büyük özelliklerinden zamanında çok sesli vokal müziğini ilk kez yapanlar bildiğim kadarıyla ekip olarak da, yani en büyük farkları. Hatta un kapanı döneminde onların da yine çıkışı. Öyle bir anılarını biliyorum ben. Albüm çıkartma aşamasındalar, işte yapımcı aranıyor vesaire. Gidiyorlar, un kapanı babalarından birisi. Performansı dinletiyorlar. Siz diyor önce bir aynı sesten okuyamıyorsunuz diyor. Gidin bir aynı sesten okumaya öğrenin diyor. Ondan sonra gelin falan. O vizyonu katmışlar ama o vizyonda değil daha.
0: Hakikaten çok ironik bir hikayeymiş bu. Ben ilk defa burada duyuyorum.
1: Bir de Mazhar Fuat önce beraber çalışıyorlar. Basçıları var. Hatırlar mısınız o hikayeyi? Özkan Uğur geldikten sonra bir süre iki bas devam ediyorlar.
2: Bilmiyorum
1: Tabii
2: onu ya.
1: tabii iki basla devam ediyorlar. Ondan sonra çatısı atıldıktan sonra MFÖ oluyorlar. Artık Özkan Uğur da basını alıyor tek başına artık. Ekipte devam ediyor.
0: Onun o doğaçlama vokalleri,
2: Ayrı dili,
0: ayrı
2: yarattığı
0: dili,
2: kendi dili.
0: kesinlikle. Onu da rahmetle analım. Çünkü çok zamansız kaybettik onu da. Sarı laleler söyleyeceğim sizler için.

0: Yine çok büyük bir kadın vokal ve aynı zamanda da inanılmaz bir bestecinin şarkısını seslendireceğiz birazdan sizler için. Elbette Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. 78 yılında ilk kez single olarak çıkıyor bu şarkı. 81 yılında kendine yer buluyor şarkı ve günümüzde de hala kendine yer edinmeyi başarıyor. Benim söylemekten çok keyif aldığım, eminim sizlerin de çalmaktan çok keyif aldığı şarkılardan biri. İmkansız bir aşkı anlatıyor. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bu ne kadar büyük bir laf değil mi arkadaşlar?
1: Farklı ruhlar gerçekten buluşamama hikayesi, denkleşememe hikayesi mi diyelim buna?
0: Bu arada Sezen Aksu'nun yeni albümü çıktı biliyorsunuz. Var mı dinleyen aramızda?
2: Evet, dinledik.
0: Var mı favoriniz
2: Favori
0: peki?
2: var. Ey aşk, herhalde bayağı popüler de oldu
0: Evet, ben de ilk
2: şu an.
0: dinlediğimde evet bu şarkı diğerlerinden öne çıkar diye düşünmüştüm Burak'cığım.
2: Hep eski şarkılarına yer verdik ama belki önümüzdeki sezonlarda Ey Aşk'ta çalabiliriz. Değil mi
0: Tabii ki,
2: arkadaşlar?
0: neden
2: Çok
0: olmasın?
2: taze taze ama.
0: Olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz sizlerden gelen isteklere göre yol aldık. Dolayısıyla bu şarkıda en çok istek alan şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi sizler için biliyorsun diyeceğiz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Sizler için birbirinden güzel şarkıları söylemeye, seslendirmeye ve çalmaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben her bölümde olduğu gibi yine birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki Neydi O Şarkı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: yere.
1: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Sondur Taşan.
2: Ben gönlümü verdim hayal düşlere, kanadı kırılmış kuşlar gibiyim.
1: Ve Bozlak ustası Kamil

Dua, insanın Rabbi ile konuşması bir arzu halidir. İnsanın ham kalbini duası tutuşturur. Aşk ile yürekten dile düşen yakarışlar insanın kendi olabildiği tek kapının eşiğinde dile gelir. Ayet-i Kerime'de bana dua edin, duanıza cevap vereyim müjdesiyle onun eşiğine varan her kul bilir ki elleri boş dönmeyecektir. Kabul olmadığını düşündüğümüz dualar, yani duaların bekletilmesi veya kabul edilmemesi muhakkak başka bir duanın kabulüdür. Bizim için hayırlı olanı sonsuz bir çerçeveden seyreden Rabbimiz daha iyisi için ol demektedir. O an için bunu sezemiyor olsak da sonraları hikmetini anlayıp iyi ki öyle olmamış der, bu lütuf karşısında şükrederiz. Ey dualarımız söze dahi gelmemişken onların kabulü için kün emrini vermiş olan Allah'ım. Sen oldurduğun duaların arzusunu içimize düşür ve bizlere daima hayrı dilet. Amin. Semavi İster programına hoş geldiniz.

0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli Yusuf Goncagil. Hoş geldin sevgili Yusuf.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: Şimdi istiyorum ki bugünkü konumuzu böyle insan üstüne konuşalım. Mesela insan bu dünyaya arz-ı endam etmeye değil, arz-ı hal etmeye geldi. Arz-ı endam etmek yani gurur, kibir, gösteriş. Arz-ı hal etmek Allah'ın büyüklüğü karşısında aciz olduğunun idrakine varmak. İnsanın mücadelesi de bu iki kavram arasında geçiyor. Sence bu mecrada tevazu yolunu seçmek insana ne kazandırır?
1: Yani aslında şöyle bir düşününce tevazudan başka da bir seçeneğimiz yok. Seçkin bir kimse değilim.
0: Seçkin bir kimse değilim.
1: Ve bağışlanmayı dilerim. Yani biz kimiz ki diyoruz burada ve aslında hayat boyu da tevazulu bir hayat yaşadıkça hem bu dünyadakiler tarafından seviliyoruz hem de Rabbimiz tarafından seviliyoruz.
0: Kesinlikle
1: baktığımız
0: öyle.
1: Zaman değer görüyoruz.
0: Yani arz-ı hal, şimdi Allah'ın büyüklüğü karşısında dediğimiz gibi biz aslında aciziz. Şöyle bir mantık içerisinde değerlendirirsek, dünya bizim için aslında çok büyük bir yer gibi gözükürken bir kainat var ortada. Bu kainatın içerisinde dünya var, o da o büyük kainatın içerisinde çok küçük. Bir de insanı düşünmek lazım değil mi? Ne dersin bu konuda?
1: Yani şu büyük resme baktığımız zaman gerçekten şöyle dünyayı bir dolaştığımız zaman ya biz kimiz diyoruz. Bu tevazu içerisinde bulunduğumuz zaman bu tevazu duygusuyla işimizi yaptığımız zaman düzgünce yapmış oluyoruz aslında.
0: Kesinlikle öyle. Tevazu öyle bir şey ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu aslında hal diliyle şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz'i tanımayan hiç görmemiş bir zat geliyor. O meclise girdiği zaman diyor ki çok enteresan, hanginiz Muhammed? Şimdi öyle bir tevazu ki Efendimiz aslında bir tahtta olabilirdi. Aynı zamanda devlet başkanı bir tahtta olabilirdi. Evet. Ne bileyim orada kendini ayıracak bir hali üzere olabilirdi. Fakat öyle bir tevazuya sahip ki oradaki zat diyor ki hanginiz Muhammed? Ve bu tevazu dolayısıyla onun da İslam'a geçtiği bize rivayet edilmiş.
1: Kesinlikle.
0: Hayatımızı bu mecra üstünde devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: ne dersin?
1: Öyle. Biz de adımlarımızı böyle attıkça zaten görüyoruz ki insanlar da size değer veriyor. Ve şuna da dikkat ediyorum ben hayatımda. Güzel işler başarmış insanların tevazu daha yüksek.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani ve onu gördükçe de saygın artıyor o kişiye karşı.
0: Derler ki boş başak dik durur, dolu başak eğik durur. Şimdi biz de bu mantıkla hayatımıza idame ettirip ondan sonra müziğimize böyle devam edelim istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Çağrı abi hazırsak yeni eserimize geçelim mi?

0: Ağzına sağlık. Eyvallah, sevgili Yusuf. Ya bu eseri ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir eser olmuş. Repertuara yaparken dedim ki muhakkak bu eserin olması lazım. Çok güzel oldu Çağrı abi. Arkadaşlar elinize sağlık. Eyvallah. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Günümüz gençliğinin somut problemi sanal alemde geçirdiğimiz vakit ve enerji. Yani bunları hayatımızdan yitiriyoruz aslında. Peki sanal alem bugünün gençliğini nasıl etkiliyor? Değerlerimizi yozlaştırıyor mu mesela, ne dersin?
1: Yani çok etkilediği kesin. Bizi de etkiliyor. Yani kesinlikle hepimizi etkiliyor. Artık ekranın başındayız hep. Yani her şeyi oradan hallediyoruz.
0: Telefonun başındayız.
1: Telefonun başındayız. Ve bu aslında bizim sosyal becerilerimizi azaltıyor. Evet. Özellikle gençlerin hani kendini tam keşfedeceği, işte bir enstrüman öğreneceği bir sanat dalına ilgi göstereceği zamanlarda ekranda şöyle kaydederek, izleyerek hayatını biraz pasif geçirmiş oluyor.
0: Değerlerimizi de aslında bu anlamda yozlaştırması konusunda elbette ki teknolojinin çok pozitif tarafları var. Yani hayatımızı kolaylaştıran yanı çok fazla. Ama bunu senin gözünden nasıl değerli hale, yani değerlerimizi yozlaştıracak
1: şekilde? Ben şöyle görüyorum biraz. Tabii ki iyi yanları çok fazla. Onları zaten kullanacağız. O ayrı bir konu. Fakat sosyal medyada benim gördüğüm kötülüğü çoğaltma anlamında çok kullanılabiliyor. Yani dolayısıyla sosyal medyanın zararı bence burada geliyor. Normalde olan bir kötülüğü sosyal medyada biz daha fazla görebiliyoruz. Evet, ve diyoruz ki aman Allah'ım. Yani aman Tanrım canım, ben de işte sosyal medya etkisiyim.
0: Aynen.
1: Aman Allah'ım diyoruz ve yani bu nasıl bir etki? Ve hep öyle zannediyoruz. Gençler de bunu görüyorlar. Mesela sosyal medyada bir olay görüyorlar. Hep böyle zannediyorlar. Kesinlikle biraz öyle bir algıya oluşuyorlar. Gerçek hayatta sosyal medyanın arasında bir kopukluk oluyor
0: kesinlikle
1: aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani değerlerimizin, öz kültürümüzün bu sanal alemin içerisinde yozlaşmaması gerekir. Kendi

0: kendi değerlerimizi tutmamız gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi yeni bir esere geçiyoruz. Aslında çok bilindik bir eser. Fakat biz böyle güzel bir düzenleme yaptık. Çağrı abi sağ olsun. Şimdi o eseri icra edelim mi Yusuf? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: Allah Allah, ağzına sağlık. Eyvallah, ne kadar güzel oldu ya. Ya zaten bu eserin melodisi hep aynı şey dönüyor gibi gözüküyor ama anlamı insanı çok etkileyen ve şimdi aranjesiyle birlikte de çok farklı, çok güzel oldu.
1: Orkestra abi,
0: sevgili arkadaşlar.
1: Şahane oldu. Sözleri zaten öyle.
0: Sözler yani, öyle Yunus Emre'mizin.
1: Bu gerçekten eser 3 dakika 4 dakikada söylüyoruz ama üzerinde böyle saatlerce konuşabiliriz.
0: Hele bir de iyice bir düşünsek neler anlatıyor. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Yine Yunus Emre'nin sözleriydi. Şimdi bu programla seni bilmeyenler de bildi. Sorumluluğun arttı yani. Şimdi bundan sonraki koyduğun misyon, vizyon nedir? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsun?
1: Eyvallah. Tabii ben müzik yolculuğuma başladığımda, yani lise yıllarında hep böyle gitar çaldığım ve batı müzikleri dinlediğim için ve sözlerinin de anlamlı olmadığını düşündüğüm için
0: eyvallah,
1: çok hoşuma gitmezdi. Ve diyordum ki hep gitar sound'uyla, gitar sesleriyle, biraz daha böyle düzgün sesleri olan, işte Cahit Zarifoğlu'nun şiirini besteledim. İşte Aziz Mahmutçuday Hazretleri'nin sözlerini besteledim. Buna yakın böyle eserler üreteyim ve İnsanların kulaklarında güzel şeyler kalsın istiyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yine bu minvalde çalışmalarıma devam edeceğim. Daha insanların seveceği, böyle hem estetik açıdan hem derinlik açısından kesinlikle da güzel olan eserler üretmeye çalışacağız.
0: Biz de bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Aynı şekilde. Bu arada son olarak şunu da söylemem lazım ki sevgili Yusuf'un 2018'de çıkmış bir albümü var. Çok güzel eserler var içerisinde. Kendi bestelerinden oluşan eserler. Ayrıca eserler de var mı?
1: Tabii ayrı farklı eserler
0: farklı
1: de
0: eserler
1: var.
0: İşte
1: Aşk Veysel'den de eserler var.
0: Şahane.
1: Ve ben bunu genelde espri olarak ilk ve son CD oldu.
0: İlk ve son
1: CD artık basılmıyor.
0: Tabii CD basılmıyor.
1: Ama dijital platformlarda
0: var. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf. Son eserimizle bitirmeden önce ben kapanışımı yapmak isterim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin buyurduğu gibi olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Evveli, ahiri, zahir ve batını her an bilmekte olan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Sen oldurduğun geçmişe ve geleceğe bugünümüzü razı eyle. Amin. Efendim, bu hafta da gitme saatimiz geldi. Biriktirmek için kendimizi inzivaya çekiliyoruz şimdi. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konukları müziklerinin coşkusunu sahneye taşıyan Orhan ve Kemal.

Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. O güzel alkışlarınız şu güzel orkestra için gelsin. Buğra'yı özlüyoruz. Zurna'da Buğra Kutbay efendim. Perküsyonda, davulda Şakir Ozan Uygan. Ve başımızda bir büyük olsun dedik. Kendisi her ne kadar 20 yaşında istese de Berat Tekin perküsyonlarda. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Ve gitarda Sinan Kızılgöz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün fark ettiğiniz üzere bir buruk, bir eksik başladık. Umut Sünnoğlu aramızda yok. Kendisi hepinize hem stüdyodaki hem de TRT Müzik izleyenlerine selamlarını gönderiyor. Ne yazık ki gribal bir enfeksiyon geçirdiği için bugün programa katılamadı. O yüzden ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Haftaya inşallah beraberiz. Ama Ankara Radyosu'ndan biz bir aileyiz efendim. Beraber radyoya girdik. Beraber yıllardır radyoda, Ankara Radyosu'nda müzik yapıyoruz. Değerli kardeşim Reyhan Ediş, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı.

0: Tabii benim için çok kıymetli kişiler var burada. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Ama aynı yolda yürüdüğüm ve benim yoluma inanan dostlarım var burada. Efendim, Reyhan Ediş Türk Halk Müziği Korosu da diğer korolarımızla birlikte buradalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman yola inanmışlarla çıkılır,
1: evet.
0: Bilirsiniz efendim. Onlar da bizlere inandı ve bu yolda bizimle birlikte. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize, televizyonları başında izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz ve hemen türkü diyelim. Çünkü türkülerimiz yetişmeyecek bugün. Coşkuya hazır mısınız? Ama ilk türkü de değil tabii. İlk türkü de değil. Mustafa Küçük'e ait çok özel bir türkü var sırada. Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Çok sevdiğim bir türkü. Bu türkü bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize gelsin efendim.
1: O
0: Buyurunuz.
1: zaman Reyhancığım, Türkiye'ye geçmeden önce
0: Buyurunuz.
1: şöyle ufak bir açış kendisinden istiyoruz. Değerli üstadımız
0: Evet.
1: Umut bağlama eksik olunca yerine Sedat Aktağ geldi bugün.
0: Hoş
1: Kültür
0: geldin,
1: Bakanlığı
0: sefalar
1: sanatçısı.
0: getirdi.
1: Şöyle güzel bir açış yapsın sizlere. O girsin bugün.

0: Gülüş efendim.
1: Vay benim canım.
0: Harikasın Reyhan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli orkestra için büyük alkışlar. Gerçekten öyle. Bir de Mustafa Küçük gibi bu ustanın türküsünü seslendirmek çok kıymetli. Bugün o yüzden de ekstra duygulandım tabii. Türkünün sözlerine dikkat ettiniz mi efendim? Ne kadar duygulu değil mi? Evet, o yüzden bizim de içimiz yana yana.
0: O zaman Mustafa Küçük efendim. Ustamıza da buradan selamlarımızı
1: evet,
0: gönderelim.
1: Evet, öpüyorum ellerinden onun da.
0: Şemiz abi, sırada ne var?
2: Şimdi programa başlamadan anlaştık ya, az konuşup çok türkü söyleyeceğiz. Evet. Buna devam edeceğiz, fazla konuşmayacağız. Bu akşam sizleri türkülere doyuracağız değil mi? Bu
0: doğru.
2: Kadar yol gelmişsiniz.
0: Katılıyorum.
2: Az konuşacağız, çok türkü söyleyeceğiz.
0: Zaten türküler konuşuyor, türküler her şeyi anlatıyor.
2: Yani
0: o yüzden
2: Uğur
0: konuşmamıza bile
2: gibi.
0: Gerek yok. Ne söylüyoruz abi?
2: Söylerim ozan kimin, kalp kaynar kazan kimin, eli elimde olsa gezerim kızan kimin.
0: Çok güzel.
2: Arada da bir uzun hava okuruz herhalde.

0: olsun.
1: Abi.
2: Eyvallah. Çok sağ olun. Var olun.
0: O zaman hiç durmayalım.
2: Vallahi Uğur abi, ev sahibi sensin. Dur desen dururuz.
0: Ben durmak istemiyorum.
2: Tamam abi, sen bilirsen.
0: Yani şimdi bu kadar güzel bir enerji yakaladık. Arkasına da Orta Anadolu'dan Neşet Ertaş'tan güzel bir
2: bizim
0: türkü gelmez mi ya?
2: Bizim Diyarbakırların dediği gibi emrin olur kardeş. Ev sahibi sensin.

0: Düş Efendim.
1: Harika. Ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim.
0: Abi şimdi bunun arkasına güzel bir ne olur ey gelin dedik. Kırşehir'in şöyle güzellerini söyledik. Bir de Nemrut'un güzellerini söylesek olmaz mı?
2: Niye olmasın babam? Biz bizeyiz.
0: O zaman ne diyelim abi? Sen anons et.

0: Eser kime ait? Ben ilk defa bugün yani çalıyoruz da kime ait olduğunu ilk defa görüyorum.
1: Kültür Bakanlığı'ndan çok kıymetli bir üstadımızın güzel bir eseri. Arif Çelik ağabeyimizin güzel bir eseri. Evet. Nemrut'un kızı. Zaten hepiniz çok seviyorsunuz.
0: Ama tabii Kazancı Belih'le bildiğimiz için aslında onunmuş gibi.
2: Evet. Hayır.
0: Farklı bir insana.
1: Öyle biliniyor da Arif Çelik ağabeyimiz.
0: O zaman Nemrut'un kızı diyelim.
1: Aynen.

0: Eyvallah.
1: Abi
0: eyvallah.
1: Senin enerjin güzel, onu biliyoruz da. Seyircinin enerjisi nasıl?
0: Muhteşem.
2: Evet ya. Harikasın.
0: Muhteşem. Şaka bir yana, gerçekten seyirci bizler için çok önemli. Sizin bu güzel enerjiniz bize daha güzel söyletiyor kardeşim. Evet. Ne yapalım? Vallahi
1: buraya gele gide hep iyi sanatçı oldunuz yani. Vallahi helal olsun.
0: Uğurum, önce yanıldım. Yani itiraf edeceğim dedim. Vallahi bize böyle biraz ters bakıyorlar. Olacak mı? Yok abi, vallahi muhteşemsiniz. İyi ki de yanılmışım.
1: En büyük alkış kendinize gelsin. Evet, şimdi güzel bir kardeşimiz geldi. Şöyle bakın, vallahi filinta gibi adam. Bir alkışlar. Bu adamı biz biliyorduk, dinliyorduk ama bugün aramızda konuk etmek nasip oldu. Kendisi Murat Işık efendim, zurnanın üstadı. Çorum'dan geldi aramıza. O yöreden güzel derlemeler yapmış, güzel çalışmaları var ama bu zurnayla çalmadığı şey yok. Yani bir teselli ver bile çalıyor ama.

0: Biz şimdi türkü programı olduğumuz için daha böyle türkü anonim güzel kaynak kişisi olan türküler tercih ettik. O yüzden sizlere güzel türküler söyleyecek. Murat'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Çorum'dan size kucak dolu selamlar getirdim.
0: Teşekkür ediyoruz kardeşim.
1: Sizlere. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi eline sağlık. Ne çalacaksın bugün?
1: Hocam Çorum yöremize ait unutulmuş güzel bir türkü, güzel bir eser. Efendim köylerimizde eski amcalarımız, dedelerimizin nişanlılarına halaylarla okuduğu türküler. Yani şöyle söyleyeyim. Nişanlıları izlerken onlara hava attığı güzel türküler diyelim daha
0: doğrusu. Harika.
1: Evet. Anadolu'muzun güzel efendim. Türküler hocam. Sağ ol.
0: Şöyle bir zurnayı duyalım o zaman. Küçük bir açış yap sonra girsen daha keyifli olur.

0: Murat Işık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika bir adamsın vallahi. Işık saçıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman Murat'ım hiç durmadan diğer türküyü de anons et, ona geçelim.
1: Hocam bu güzel türkümüz de Çorum ilçemiz Mecitözü'ne bağlı güzel köylerimizde oynanan güzel bir türkü. Bunu da kendimiz derledik, yaptık. Buradan da tüm Çorum

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi Murat harikasın ya. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ortalığı yıktın, kavurdun vallahi.
0: Hocam Anadolu'nun bağrı Çorum'dan kopup geldim Ankara'lara.
1: Leblebi yemiş gelmişsin belli.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz efendim Murat Işık. Daha güçlü alkışlar. İşte Anadolu böyle. Sürekli yeni cevherler üretiyor. Bu da onlardan biri. Kendisi genç aslında. Buradan, Buralı yaşıt mısınız siz?

0: benden küçük galiba abi.
1: Buğra senden küçük. Kaç yaş küçük acaba?
0: 3 yaş falan.
1: 3 yaş falan var aralarında. Maşallah ne cevherler, ne yetenekler Anadolu'da yetişiyor efendim. İşte Murat Işık, işte Buğra Kutbay. Şimdi arada da bunlar birbirlerine soruyor. Senin işte hangi zurnacı, kime yaptırıyorsun falan. Ben işte şunu şunu yaptırıyorum falan. Çok güzel zurnacı muhabbetleri vardı. Şimdi alışverişler de oldu. Ama ben dedim ki sizi dedim şöyle bir kapıştırayım dedim. Güzel olur mu dedim şöyle Buğra'yla Murat'ı bir kapıştırsak. İkisi de bıçkın gibi şimdi en verimli, en güzel zamanlarında. Şöyle bir zurnaları bir yesinler. İzleyelim mi onları? Bir avşar bozla yapsınlar mı ikisi? Haydi bakalım. Arkasından da benim esere gireceğiz.

0: Efendim şimdi tombulum derken Murat kendi üstüne alınmasın yani. Gayet de fit bir adam. Hani ona gitmedi türkü.
1: Sağ ol baba.
0: Tabii bizde nasıl zayıflar varsa tombullar da var yani. Türküler herkese göre yapılmış. O yüzden herkese selamlar. Teşekkürler efendim. Murat'cığım ağzına gönlüne sağlık. Harikasın. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Evet efendim. Şevmuz abi nasılsın?
2: Vallahi çok iyiyim. Her şey harika, çok güzel gidiyor. Harika gidiyor. Hepiniz güzelsiniz. Bizler de iyiyiz. Muhteşem. Zamane ailesi.
0: O zaman Şanlıurfa'ya gidelim mi abi?
2: Gidelim abi ya. Vallahi.
0: Ne diyelim?
2: Evlerinin önü yoldur, yolaktır diyelim. Hepiniz seviyorsunuz bu türküyü. Beraber söyleriz yine.

0: Cem de Sankuş efendim.
1: Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim, çok sağ
0: olun. Abi harika oldu vallahi ya.
2: Evet, emeğinize sağlık.
0: Bu türküleri böyle sanki bilinmiyormuş gibi düşünüyoruz değil mi? Ne kadar bilen var görüyorsunuz.
1: Tabii ki canım.
0: Anadolu'da herkes.
1: Çünkü türkülerin sahibi biziz, öyle değil mi? Bizim yaşadığımız. Bizi anlatıyor. Uğurcuğum, canım kardeşim. Ev sahipliğin de içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Yemin
0: ederim.
1: Ediyorum. Kendim i̇yi ki varsın canım benim.
0: Adına, efendim hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki sizinle böyle TRT'de arkadaşız, dostuz. Aynı müziği paylaşıyoruz.
1: İyi ki sen de bizim kardeşimizsin.
0: Eyvallah,
1: canımsın.
0: Teşekkür
1: Var
0: ediyoruz.
1: Olasın.
0: Hem de Reyhan kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim programımızın ne yazık ki sonuna geldik.
1: Evet. Yine sonuna geldik maalesef.
0: Şimdi üstadlara şöyle bir kocaman alkış. Güzel bir vaktimiz var. Bu halaylar boşa gitmesin. Şimdi halaylar diliyoruz. Mendilleriniz varsa şöyle sallayabilirsiniz. Olduğunuz yerden halay çekebilirsiniz efendim.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam dalgalarda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala paralar verdim tellala. Tellal gözüm kör olsun beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yüce nereden estim yer gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
4: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
0: Türküler zamanede yeniden yorumlanıyor.
4: Sezdirmedim ellere. 15'inde yarısı.
0: Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu zamane Sondur Taşan.
5: Ben gönlümü verdim hayal düşlere. Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim.
0: Ve Bozlak ustası Kamil.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: Sabah makamı.
1: Ya.
0: Sabah makamının işte insanın böyle ruhunu nasıl sardığı hep malumdur. Zaten bütün efendim sabah makamını dinleyen insanlar mutlaka bunun tesirinde kalır. Ne hikmetse.
1: Eyvallah.
0: Bu makam tasnifleri konusunda böyle erbap vaktiyle bu makamları böyle sıralamış. İşte belli saatlere bölmüşler oracın.
1: Doğrudur efendim.
0: Efendim sabah makamı böyle seher vakti.

0: Eyvallah.
1: sabahın erken saatlerinde filan insandaki o duyuş, o akışı daha da böyle yoğunlaştıran enteresan bir makam. Buna işte bu insanı sürekli şeye götürüyor yani. Cenab-ı Hakk'a böyle davet eden bir makam.
0: Öyle değil
1: Evet.
0: mi ya efendim?
1: Yani insandaki bir

0: Hemen böyle kabzetti bizi yani,
1: Ya.
0: aldı.
1: Ya efendim.
0: Pençesini aldı yani.
1: Dört tane ses. Ama ne
0: Ya,
1: hale getiriyor insan
0: ya,
1: işte.
0: ya. Yani bu hangi bilgi, hangi görgüyle yapılmış, icat edilmiş? Hani diyoruz ya, bu memleketin kaynakları bakımından, varlığı bakımından, musiki varlığı, edebiyat varlığı, söz varlığı konusunda hep konuşulur. İşte o var, bu var, her şeyimiz var, var, var, var. Ama farkındalık ne kadar?
1: Ah efendim ah.
0: Ona bakmak lazım. Yani ne kadar farkındayız?
1: Ya.
0: Sabah makamı deriz ama o muhtevasını hiç düşünmeyiz, hiç aklımıza bile gelmez. Bu
1: Ya.
0: neyin nesidir yani? Kim icat etmiş? Niye icat etmiş? Nasıl bir şeymiş? Yani niye bizi bu kadar tesir altına alır mesela? Öyle ya. Hiç bir
1: Tabii.
0: haber insan bile, mesela yabancı bir insan bile sabah makamının yanında çal, vallahi tesirinden kurtulamaz. Yani mümkün değil.
1: Efendim bu işin musikinin bir de bilim kısmı var. Biz aşağı yukarı işte az çok sanat kısmı ile ilgileniyoruz. Aslında bilim tarafı da var. O bilim tarafını unuttuk biz. İlim tarafını unuttuk
0: Ya,
1: musikinin.
0: o feyiz ve
1: Ya.
0: bereket kısmını hep böyle ihmal ettik.
1: Ya.
0: Bir köşede duruyor orada.
1: Ya efendim.
0: İşte inşallah insanlarımız ona da müdahale ederler. Oradan da, o kaynaktan da beslenmeyi
1: Evet.
0: bilsinler. Tedavi için uygulanmış mesela.
1: Tabii, tabii efendim. Şifa.
0: Şifahanelerde,
1: Tabii.
0: yani her makamın insan üzerinde, insanın ruh dünyası için açtığı bir sürü kapılar var. Ras makamında bir başka bir hastalık, Uşak makamında başka bir hastalık, Sabah makamında yine öyle. Psikolojik problemleri olan insanları
1: Tabii.
0: mutlaka bu makamsal tedavilerle bir noktaya taşınmışlar.
1: Kesinlikle. Buyursunlar, denesinler.
0: Evet.
1: Olmuyorsa
0: Ama
1: konuşalım.
0: yok yani. Şimdi böyle bir uygulama yok.
1: Eyvallah.
0: Ama dün vardı, bugün yok. En ufak bir problemimiz olduğu zaman ya antidepresan,
1: Tabii.
0: veya hemen bir psikoloğa
1: Eczanelere
0: koşuyoruz.
1: ya.
0: Hemen bir ilaçlar yazılıyor
1: İşte bunlar eski
0: filan.
1: eczane.
0: Yani
1: Eski psikolog bunlar.
0: evet. Efendim, şimdi Münir Nurettin Hoca'nın
1: Evet.
0: okuyacağı Nigahı Mestine canlar dayanmaz,
1: Ya.
0: uyanmaz uykudan canan uyanmaz.
1: Ya.
0: Sabah ile devam edelim.
1: Edelim efendim.
0: Evet.
1: Buyurun lütfen.

0: nasıl bir naz, nasıl bir sabah olduğunu bile inanmıyor mesela.
1: Ya,
0: Allah
1: ya.
0: Allah. Çok ilginç, çok
1: Beklemiş
0: enteresan.
1: geceye sabah,
0: Evet.
1: geceden sabaha uyansın diye
0: Evet, uyanmaz
1: uyanmamış.
0: uykudan canan uyanmaz.
1: Ha.
0: Cevap yok. Hoca Allah rahmet eylesin Münir Bey'i.
1: Amin.
0: Çok vasıflı, çok büyük bir icrakar.
1: Ya.
0: Hangi eseri okusa mutlaka bir mühür üstünde
1: Evet.
0: var yani. O kendi has kabiliyetiyle.
1: Müthiş.
0: Bir de Münir Hoca'nın, senin de malumundur mutlaka değerli kardeşim, şan eğitimine gitmeden önceki
1: Önceki
0: kayıtları
1: kayıtlar
0: var.
1: ya, ya efendim.
0: Akla ziyan. Biraz daha naifleşmiş yani, sesi biraz
1: Eyvallah.
0: daha tutma konusunda belki o şan eğitiminin vermiş olduğu bir takım o esprilerle
1: İşte o
0: o
1: gazeller.
0: kendini biraz daha böyle sanki o eski halinden biraz
1: Eyvallah.
0: daha böyle kendini geriye çekmiş.
1: Evet.
0: Öncekiler çok pervasız. Böyle
1: O
0: alabildiğine.
1: gazeller nasıl
0: Aman
1: efendim?
0: yarabbim.
1: Yani
0: Evet.
1: gerçekten o gazel formunun doruk noktası yani
0: Evet.
1: artık. Yani ondan
0: Çılgınca yani, böyle güç
1: ziyade bir şey ne
0: yetmez.
1: olur bilmiyorum
0: Evet. Güç yetecek gibi değil yani, böyle
1: ya.
0: bir eda, böyle bir okuma
1: Ya.
0: biçimi, bu kadar yüksek bir kabiliyet, o sesteki o devamlılık.
1: Ya.
0: Ama o sesi tutma, o efendime söyleyeyim, şan eğitiminden almış olduğu o böyle o espriler filan,
1: Evet.
0: sonradan işi biraz daha böyle yumuşatmış yani,
1: Evet.
0: okuma biçimini
1: Başka
0: biraz
1: bir
0: daha
1: tarz
0: farklı.
1: çıkıyor
0: Tabii
1: ortaya.
0: başka bir tarz oluşturmuş kendisine,
1: Evet. O da
0: ama
1: güzel
0: her
1: ama
0: halükarda, her halükarda çok büyük usta.
1: müthiş efendim.
0: Çok büyük usta. Ben ama o ilk dönem taş plakları,
1: Ben de
0: hatta
1: hastasıyım.
0: üzerinde hala Osmanlıca yazar onların.
1: Ya.
0: Hiç yani Türkçeleşmemiş o şeyler o zaman.
1: Ya.
0: Latin harfleriyle de yazılmamış. Çok ilginç icraları var.
1: Müthiş. Mesut Cemil'in eşlik
0: Ya
1: ettiği o
0: ya.
1: gazeller. Vay efendim vay.
0: Bir tane Hüseyin'i böyle yörük aksak bir eser okumuş. İçinde bir gazel de değil efendim, bir oktav atıyor. Aman ya Rabbi ya. Aman Allah'ım diyorsun yani.
1: Sanki uçsuz
0: Evet.
1: bucaksız bir
0: Ya
1: ses ya.
0: gök yırtılıyor sanki. Yani öyle bir meyan çıkıyor ki.
1: Tabii, hakimiyet çok iyi. Müthiş
0: Evet.
1: efendim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin.
0: Efendim, herkes okur. Herkes eser icra eder. Herkesin kendi gönlünde bir başka bir haldir. Hani derler ya, sevgi baht oldu ezelden bize.
1: Eyvallah.
0: Sizde
1: Sizde bir
0: bir
1: türlü,
0: türlü, bizde bir
1: bizde
0: türlü.
1: bir türlü. Tahir
0: Şimdi
1: hocam.
0: tabii ama bir farklılık var. Yani her gül dengi değildir.
1: Evet.
0: Birinin kokusu vardır, böyle alemi ihya eder.
1: Evet.
0: O güllerden bir tanesi Alaaddin Hoca.
1: Ay canım.
0: Bir eser okudu, hala yerine konmuş değil.
1: Ya.
0: Hala o eseri,
1: Hocasının eseri.
0: evet, bir nigah et. Kahrile bakma Allah aşkına. Bu eser böyle mi bir keyifle, bu kadar mı güzel okunur yani?
1: Ya efendim.
0: Yani dön der çevir, gece gündüz dinle, hiç yok ya. Böyle bir örnek yok yani.
1: Ya.
0: Milyonlarca insan okudu yine, ne yapalım yani. Ama
1: Tabii.
0: işte tat ve lezzet.
1: Ya.
0: Öyle bir koku yok.
1: Ya hocasının
0: Dinleyelim.
1: kokusu var çünkü onda.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Asli terbiye dedikleri şey bu işte. Yani bir terbiye yolundan gelen insanlar, bir ekolden, bir usulden, bir efendim feyizden gelen insanların yapmış olduğu iş daha farklı oluyor. Evet.
1: Buyurun.

0: Vay efendim.
1: Efendim, şimdi aklıma ne geldi biliyor musun?
0: Buyurun, buyurun.
1: Hani derler ya, gözünde göz izi var. Sana kim baktı yarim?
0: Eyvallah.
1: Yani insanın sevdasının içinde saklı, o sevdiği insan hakkındaki böyle bir yakarış, böyle bir dilek, sarı giyme,
0: Ya.
1: bir dahi gül takma Allah aşkına diyerek, yani beni yaktın,
0: Evet.
1: bari alem de yanmasın. Yani ben perişan oldum. Çünkü niye
0: Ya.
1: biliyor musun? Öyle bir şey var ki gözünde, öyle bir yere koymuş ki o sevgiliyi. Dokunulması mümkün olmayan bir yerde, gözünde ve gönlünde. Yani Allah aşkına diyor ya. Yakarıyor ona.
0: Daha ne desin?
1: Yani
0: Ne desin
1: o
0: daha?
1: sevdasının nasıl böyle bir kurtarma davası var? Yani diyor ki yapma böyle bir şey.
0: Ya. Bir de
1: Çok.
0: hocayı dinlerken abim hep söylenir. Hubu avaz. Yani güzel ses cennet nimetlerindendir diye.
1: Evet.
0: Gerçekten şu an cennetteyiz biz onu dinlerken. Aa, burası cennet olsa
1: Eyvallah, evet.
0: gerek.
1: Tabii
0: Ya.
1: tabii, eyvallah
0: Ya
1: eyvallah.
0: efendim.
1: Tabii. Evet, güzel lisan, güzel seda tabii.
0: Ha.
1: Öyledir. Gene böyle bu ekolden yine herkesin çok beğeneceğini zannettiğim, bizim böyle asla vazgeçemediğimiz Celal Bey, Celal Güzel Ses.
0: Vay efendim ya.
1: Aşık Dertli'nin de bir gazelini okumuş eserin içerisinde. İkbale zeval ersene var. Ben de kemal var. Mağrur kemal olma ki ardınca zeval var. Şimdi bu eser bir türkü ama içindeki o gazel Celal Bey'e o kadar yakışmış, o kadar güzel okumuş ki Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bizi Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri o plaklarıyla devri felek etti. Öyle bir aşinayet

0: kendisine. Ben ne zaman dinlesem Celal Bey'i böyle kendimden geçerim. Allah tarafından bilmiyorum. Yani insanların herkes birilerini dinlediği zaman ruhunda mutlaka bir takım farklılıklar hissederler ama biz Celal Bey'i dinlediğimiz zaman perişan oluyoruz kardeşim.
1: Ya sizin meşrebinize yakın
0: Evet,
1: ondan dolayı.
0: meşrebimizden olduğu için
1: Ya,
0: evet.
1: ya.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Peki efendim.

0: plan süresi de az.
1: Ya.
0: Süresi az. İkinci sözü söyleme fırsatı verilmemiş. Gazel'de okuduğu için Allah rahmet
1: Ya.
0: eylesin. Hafız olduğu için cümleleri nasıl böyle mecidiyor görüyor musun?
1: Müthiş, müthiş.
0: Yani Kur'an'da da
1: Üçte
0: mesela
1: taksimatın.
0: Kur'an
1: Müthiş
0: okurken
1: adam.
0: de hani bir cümleyi hemen
1: Abi.
0: tekrar baştan alırlar ya.
1: Ya.
0: Orada sözü bölmemek için hemen sözü başka yerden yakalıyor ve aynı şekilde
1: Tabii.
0: cümleyi bozmadan okuyabiliyor yani. İşte o da bir kabiliyet meselesi, bilgi
1: Olmaz mı?
0: meselesi yani. Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Gene tabii Kerkük. Yani Kerkük deyince de epeyce konuşmak lazım. Dil fonatiği bakımından, kullandıkları Türkçe bakımından çok ilginç, çok enteresan bir bölge.
1: Müthiş bir
0: Tamamen
1: zenginlik,
0: tabii
1: değil mi efendim?
0: müthiş bir zenginlik. Bunun tabii bilinmesinde her zaman da onu söylerim yani. Kerkük havalarının, Kerkük hoyratlarının bilinmesindeki en büyük sebeplerden birisi bizim hocamız Mehmet Özbek'tir.
1: Ya.
0: Mehmet Özbek
1: Ya.
0: hocamız bu işe çok emek verdi, çok gayret gösterdi. Yani tek tük bilinirdi böyle şeyler, söylenirdi. Ama o gerçek tavrıyla ve tarzıyla okuma geleneğini
1: Ya.
0: sağ olsun hocamız başlattı. Onlarla olan teşhiki mesaisi çerçevesinde mesela Abdülvahit Cüzecioğlu, Kerkükli bir sanatkar
1: Evet.
0: o bölgenin. Çok ilginç Kerkük Divanlı Tatyos Efendi'nin o Hüseyin'i semaisi var ya,
1: Ya.
0: öncesinde onu çalıyorlar.
1: Ya ne güzel. Ne
0: Ve
1: güzel.
0: onunla bağlayıp arkasından Kerkük Divanı'na başladılar. O gün
1: Ya.
0: izledim.

0: Allah Allah dedim yani. O dönemde
1: Evet.
0: ya güzel herkes yakalayabiliyor yani. Güzel olan bir şeyi hemen kabul etmişler. Almışlar yani.
1: Senin o çünkü sana
0: Yani
1: ait.
0: çok güzel
1: Ya.
0: ya. Çok hoşuma gitmişti aynı zamanda.
1: Ya.
0: Abdülvahit Küzecioğlu'ndan dinleyelim efendim. Kâr etmez ahım sen Gülizare.

0: Şu söz nasıl bir şey değil mi hocam
1: Tabii
0: ya?
1: tabii.
0: Sevmiş bulundum diyor. Yani bir baktım kendimi severken buldum. Yani ben öyle bir şey yapmadım. Kendi kendini sevdim işte
1: Kendi
0: yani.
1: kendine oldu.
0: Ya ondan sonrasına diyor çare yok artık ya sevdik.
1: Doğru. Yani
0: Ya
1: yapacak bir şey yok.
0: ya bunun neyini seviyorsun diyorlar ya malumunuz Mecnun'a.
1: Ya
0: Kara kuru bir şey bu.
1: tabii.
0: Bilmiyorum diyor ya. Bir gel bir benim gözümde bak da öyle gör yoksa
1: Ya bir de benim gözümle görünüyor
0: ya
1: tabii.
0: ya efendim.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum diyor.
1: Evet. Geldik. Yavaş yavaş.
0: Nereye geldik efendim?
1: İş bize geldi artık. Yani
0: Eyvah
1: biz
0: peki.
1: Bir
0: Tamam.
1: Esmere Gönül Verdim eserini
0: Bundan mı
1: okuyalım.
0: başlıyoruz?
1: Evet.
0: Peki efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Eyvallah
0: Yani
1: üstadım, sağ ol.
0: çok güzel. Sözler kime aitti?
1: Mehmet Turan Yarar. Çok kıymetli
0: Eyvallah, çok
1: şairimiz,
0: güzel.
1: Ankara'da
0: Maşallah.
1: yaşıyordu.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Hataylıydı hatırladığım
0: Evet,
1: kadarıyla. Gülüşen Tanrı Korun şairlerinden, Akın Özkan'ın şairlerinden
0: maşallah
1: çokça
0: çok.
1: bestelendi şiirleri. Muhteşem bir söz, değil mi efendim?
0: Güfteyi bir daha tekrar eder
1: Tabii.
0: misin?
1: Gözlerin var. Yani bitmez bir baharım var benim. Yani benim baharı beklemeye bir ihtiyacım yok. Senin gözlerin var ya, benim bitmez bir baharım var diyor.
0: Evet.
1: Sen nazar kıldıkça artan iftiharım var benim. Sen
0: Eyvallah.
1: bana bakıyorsun ya, nazar kılıyorsun ya. O benim için büyük iftihar. Dehre sultan etse ayar, beni yabancılar dünyaya sultan etseler,
0: Evet.
1: ihtişamım eksilir.
0: Allah Allah.
1: Sen kulum derken sınırsız böyle gidiyor. İtibarım var
0: Allah
1: benim.
0: Allah.
1: Ya Şeyh Galip
0: Allah.
1: Baba'ya burada. Efendimsin, cihanda itibarım varsa sendendir.
0: Evet efendim.
1: Ona nazir edin efendim.
0: Eyvallah, eyvallah. Çok güzel. Çok enfes bir şiir.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yine bir İstanbul türküsüyle bağlayalım.
1: Ya.
0: Efendim, asırlık ezgilerle alakalı bir başka programda buluşmak dileğiyle ve ümidiyle.
1: Eyvallah, inşallah
0: Evet.
1: efendim.
0: Mendilimin yeşili. Aman doktor, canım doktor,
1: Ya.
0: derdime bir çare. Buyurun.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş miyim?
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesi. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan her hafta olduğu gibi canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranlara başındaki siz kıymetli o güzel konuklarımız, hoş geldiniz. Stüdyomuzda bulunan değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Her hafta olduğu üzere yine bugün Doğudan Sesler birbirinden güzel türkülerle bezeli. O güzel türkülere ses olacak iki de değerli mihmanımız var. Dilimizde döndüğü kadar, vakitte müsaade ettiği kadar da sohbette var. Dolayısıyla vakti güzel kullanalım. O güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun. İlk türkümüze ses olacak konuğumuz için. Kültür Bakanlığı Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal için olsun efendim o güzel alkışlarınız.

0: Alkışlarız Nahide Saygın Akkal için. Nereye gidiyoruz?
1: Yersizin yer bak.
0: Hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok mutlu olduk.
2: Ben de çok mutlu oldum. Onur duydum burada olmaktan. Çünkü duayenlere ev sahipliği etmiş bir yerdeyiz şu anda.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun değerli sesi. Doğru söyledim mi?
2: Evet.
0: Ne mutlu bana. Alkışlarınız Nahide Saygın Akkal için efendim. Efendim ikinci konuğumuz TRT İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım. Güzel kardeşim. Gönlü güzel, kendi güzel. Ezel de bir ses. Sesinden ziyade kendine münhasır bir tavır üslubu vardır türküleri okurken. Alkışlarınız o yakışıklı güzel kardeşim için olsun. Emre Kızıl için efendim.

0: Arkadaş ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş buluştuk.
0: Estağfurullah babam. Ne istedi? Kurban olayım. Emre ile biz İzmir'de beraberiz. Beraber mesai görüyoruz efendim. Böyle cımbızla çekip enteresan türküler bulur. O enteresan türküleri aynı güzellikte, aynı ustalıkla icra eder. Böyle enteresan bir sanatçı kişiliği diyeyim. Ve bir o kadar da ustalığı vardır. Çok da güzel bağlama çalar, az sonra göreceğiz. Çok da güzel okur, keyifli okur. Biz de her zaman keyifle dinleriz. Bu akşam istedik ki sizler de keyfimize ortak olun efendim. Alkışlar Emre Kızıl.
1: Benim için halk müziğimizin, türkülerimizin mihenk taşından böyle güzel duyumlar aldık.
0: Ya gel. Eyvallah. Canım benim ya. Mahsun İstiye rahmet olsun. Ne güzel eserdir.
2: Çok güzel.
0: Ya gerçi her eseri birbirinden güzel. Mahsun Usta'nın. Hangisi için? Tabii. Bir başka aurası var. Bir başka güzelliği var. Rahmet olsun. Keyfimiz, saatimiz iyi mi?
2: Çok şükür.
0: Erzurum'a daha önce gelmiş miydiniz?
2: Ben Erzurum geliniyim.
0: Erzurum gelinisiniz.
2: Evet.
0: O zaman gelmişsinizdir.
2: Ama işte kayınpeder ve kayınvalide vefat ettikten sonra bir 10 yıl oldu. Çok kimse kalmadı burada. O zamanlar çok geliyordum. Şimdi çok gelemiyorum. Ama çok değişmiş, güzel olmuş Erzurum.
0: Erzurum'un güzel zamanında
2: özlemişim,
0: geldiniz.
2: Özlemişim.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
2: Havası da güzeldi benim şansıma. Bilmiyorum, gelenler güzel, bayağı güzel. Şikayetleniyor.
0: Gerçi benim. Burası Erzurum, belli olmaz.
2: Evet,
0: yarın neye uyanacağımız ama güzel.
1: Güzel karşıladı.
2: Evet, güzel karşıladı, değil mi? Sıcacık karşıladılar. Eyvallah, gerçekten Erzurum. Her zaman olduğu gibi.
0: Ya memleket soğuk ama insanımız sıcaktır bizim.
2: Memleketin evet her yöresinde öyle.
0: İnsanımız gerçekten güzeldir bizim, candandır. Kalptendir, gönüldendir.
2: Çok güzel dinliyorlar, çok güzel bakıyorlar. Yani
0: çok da güzel okuyorlar.
2: Öyle.
0: Tabii hani bir ilerlesin vakit
2: topraktan
0: zaman.
2: Topraktan işte.
0: Tabii. Biz orkestramız ve onlar, biz ve onlar. Üçüncü gücümüz bizim, itici gücümüz.
2: Harikalar.
0: Eyvallah. Kardeş, tekrar hoş geldin. Biz efendim Emre ile
1: hoş bulduk.
0: Hoş gördük, kurban olayım. İlk program.

0: programımızda da Emre kardeşimiz vardı. Biz 23 Nisan'da başlamıştık. TRT İzmir Radyosu'nun Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nun şefidir Züleyha Arancak kardeşimizle birlikte. Gerçi bir numaralı şefimiz Emre kardeşimizdir. 23 Nisan sebebiyle de çocuklarımızı ağırlamıştık TRT, işte Erzurum Radyosu'nun çocuk korosunu. O zaman da dolayısıyla ilk başlangıçta sevgili Şerif Hatun'la birlikte de açılışta sen vardın Emre.
1: Evet. Kısmet
0: bugün ekiymiş.
1: Umarım ayağımız uğurlu gelmiştir.
0: Vallahi geldi, kurban olayım. Şimdi inkar edersek yanlış olur. Eyvallah kurban. Canım benim. Türkü alalım mı?
2: Olur, olur.
0: Yine vedalaştı Dildar Yaren diyelim. Bir Malatya
2: türküsü.
0: Uzanalım şöyle bir.
2: Hadi bakalım.
0: Haydi canlar, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz güzel kardeşim. Sesin, soluğun, yüreğin dert görmesi.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Çok da güzel bir ağıt aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama çok da güzel bir melodi, sözler keza.
0: Çok etkileyici gerçekten. Tabii.

0: Tabii
1: Ben
0: çok
1: çok
0: güzel bir
1: teşekkür
0: türküydü
1: ederim.
0: bu. Var olasın.
1: Sağ olun hocam.
0: Emre.
2: Buyurun.
0: Türkü diyeceğiz. Cafer Baba'dan, Cafer Dede'den, Cafer Gango'dan. Çok güzel aslında böyle sözleri didaktik, öğretici, ders verici böyle ibretlik.
2: Evet.
0: Hem anonsunu yap, hem sözleri şöyle iki keramet kurban olayım.

0: Eline sağlık, kendine sağlık, size yüreğine sağlık. Nesim İçmen Usta'ya, Cafer Dede'ye rahmet olsun, ışıklar içinde uyusunlar. Hani repertuardaki böyle köşe taşları eserlerden biridir bu.
1: Evet, bence de anlatım
0: her
1: olarak.
0: Her zaman, her yürekte, her gönülde bir karşılığı olan muazzam bir eser. Hem müzikal olarak hem sözel olarak.
1: Evet. Toprağın etkileri diyelim.
0: Değil mi?
1: Toprakların etkileri diyelim. Aynen. Toprağın aynen, güzellikleri diyelim.
0: Aynen, aynen. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Sizleri kısa bir süre nefeslendirelim. Bir eser de ben okumaya çalışayım arkadaşlarımla birlikte. Kazancı Bedi Usta'nın torunu, torun Bedi Yoluk'a ait bir türküyü de ben okumaya çalışayım. Altın tasta diyor efendim, aşk olmaz. Hemen.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Dedesinin yolundan giden, aynı kültüre, aynı itinayla hizmet eden bir kardeşimizin eseriydi. Ruhuna, gönlüne sağlık olsun Torun Bediyolu kardeşimizin de. Alkışlar biraz da ona olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Malumunuzdur efendim. Muharrem ayına girdik.
1: Evet. Bugün Muharrem'in ilk günü.
0: İlk günü.
1: Aynen. Kerbela şehitlerimiz için oruçlar tutulmaya başlandı.
0: Kabul olsun
1: inşallah.
0: Allah kabul
1: etsin inşallah. Bütün tutulan oruçları. Biz de evet. Ona uygun bir Kerbela deyişimiz var. Onu seslendirmek isteriz.
0: Hadi bakalım.
1: Bu arada biz ekranların başlarında izleyen kıymetli hocalarım var. Erzurum'dan belki bilirler. Metin Solmaz hocamız, Ahmet Yaşar Turanlı hocamız, Mehmet Çalmaşır hocamız izliyor. Buradan selam olsun hepsine. Kıymetli şefim Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Türk Halk Müziği, koro şefimiz Ahmet Mustafa Yel'den.
0: Evet.
1: Koro şef yardımcımız Turgay Coşkun ve sayamayacağım birçok kişi var. Hepsine selam olsun.
0: Saygılar olsun.
1: Hepsine selam olsun.
0: Baştaki.
1: O zaman başında o, sizden
0: Muhammed
1: bir
0: Alvarlı, Muhammed Lütfi Efendi'ye ait bir mersiye
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Vallahi inşallah okuyabilirim. Haydi buyurun bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim
0: abicim. Sesiniz rengiz dert görmesi.
1: Çok sağ olasın. Bazen uçuyoruz bunları okurken sözler falan.
0: Aa, çok güzel eserler.
1: Artık hakkınızı helal edin.
0: Efendim.
1: Çok cevap teşekkür sizde. Ediyoruz. Çok sağ olun. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten
0: vallahi
1: muhteşemdi.
0: Nasıl oldu, umarım.
1: Muhteşemdi gerçekten.
0: Eyvallah. Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Sağlık abicim.
0: Sağ kardeşim. Çok teşekkür ederim. Efendim Emre Kızıl kardeşimize devam ediyoruz. Yine çok güzel bir eser var. Yine bir Arguvan değil mi?
2: Arguvan diyelim. Aşık Hüseyin'e ait.
0: Er kalkan diyor aşıklar.
2: Er kalkan aşıklar.
0: Sen de menzile erdi diyor.
2: Evet.
0: Sen de tedarikinde vallahi gör yavaş yavaş.
2: Evet.
0: Erdi nevbaharımda gakkom tufan erişti. Yağmaya başladı. Kar yavaş yavaş. Alkışlarınız Emre Kızıl için efendim.

0: Şu an. Var olasın kardeş.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelin yüreğine sağlık olsun. Çok teşekkürler. Nahide kardeşim bir şey sormak isterim. Şimdi Emre kardeşimiz mektepli. Konservatuarlı mıyız yoksa mektepli
2: Samsun
0: miyiz?
2: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi müzik öğretmenliği mezunuyum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Kültür Samsun Bakanlığı'nda kaç yıl oldu?
2: Bir 15 yıl oldu ama daha öncesi misafir sanatçı olarak başlamıştım ilk. Sonra bir 5-6 yıl oldu işte kadroya geçeli.
0: Hayırlı olsun. Keyifli olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağlıklı olsun.
2: Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Allah can sağlığıyla az tadıyla çalışmak nasip etsin.
2: Ne mutlu.
0: Türkülere ses olmayı nasip etsin.
2: Çok
0: her
2: teşekkür
0: daim.
2: Ederim hocam. Sağ olun.
0: Eşiniz de müzikle ilgilenen biri midir?
2: İyi bir dinleyici diyelim.
0: İyi bir eve bir deli yeter. O da bir şanstır ama.
2: Ama Erzurumluların zaten doğasında var. Onlar da müzik kulağı oluyor yani. Biz Sivaslılar gibi görürüz. Onlar da öyleler yani.
0: Kesinlikle. Çok güzel. Daim olsun.
2: Selam olsun. Buradan
0: olsun.
2: Dinliyorlardır şimdi oğlum da.
0: Eyvallah.
2: O da
0: eyvallah.
2: Ankara'da bizi dinleyen herkese selam olsun.
0: Eyvallah. Emre, vakte bakıyorum. Gerçi vaktimiz daha var ama. Ya senin çok güzel bir besten var. Hatta Cengiz abi de okumuştu. Ala gözlerine kurban oldum diye.
1: Evet.
0: Şöyle bir parça mırıldanır mısın? Mi ters mi gelir?
1: Mi ters gelir. Re yapabilirim derseniz.
0: Tamam. Dinleriz. Babalar re. Kürdi. Cengiz abi de okumuştu bunu, Cengiz Özkan değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Evet. Evet.
0: Emre kardeşimizin kendi bestesidir efendim. Çok enteresan, çok hoş da bir melodi. Sözler de keza öyle. Haydi bakalım.
1: Hiçbir prova yapmadan.
0: Evet. Haberi de yok efendim. Emre Vaki bu gol.

0: Beğendik mi efendim? On parmağında on marifet bir kardeşimiz.
1: Estağfurullah.
0: Canım benim ya. Bak kaç kere niyetlendim bunu okuyayım diye. Vallahi bak hep her seferinde repertuar hazırlarken hem şey dedim, Emre gelir Emre okur, Emre'ye gelir Emre okur. Okumazsa da okuturum diye niyetlediydim. Kısmet bugüneymiş babam.
1: Alkışlar dostlara gelsin. Üstadlara gelsin.
0: Ahmet, Gökhan, Fatih, Erol kardeşim. Aslında tabii ki alkışlar tüm orkestramız için olsun.
1: Alkışlar size gelsin.
0: Evet. Harun. Evet, Doğudan Sesler tüm güzelliğiyle devam ediyor efendim. O güzelliği bir uzun havayla, bir de ona bağlı bir eserle bezemek şimdi yerinde olur. Vallahi iyi olur.
2: Olur, hadi.
0: Hatta şöyle bir Adana'ya uzun alalım.
2: Aynen, Aziz Şenses.
0: Evet, ruhu şad olsun.
2: Aynen.
0: Aziz Şenses üstadımıza ait bir uzun hava. Ne karaymış şu alnımın yazısı. Meleşmiyor koyun ile kuzusu. Ana baba bacı kardeş diyor acısı. Nerede diyor benim mor sümbüllü bağlarım. Gurbet elde diyor. Ah çekerek ağlarım. Ona bağlı olarak da yine güzel bir Ey Habibim Senden Başka isimli bir esere de
2: hadi bakalım
0: bağlarız. Güzel bir blok olur. Alkışlarınız Nahide Saygın Hakkı'nın için efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki türküler var ya. İyi ki türküler elbette, var. İyi ki onları yazmışlar.
1: Elbette. Ben az evvel haddim olmayarak kelam ettim. Hani dedim ya, bir eve bir deli yeter. Efendim, tamam. Müzisyen olmak, hani sanatçı olmak, hani tırnak içerisinde. Belki bazen söylediğimde böyle çok enteresan da tınıyor ama gerçi deliliğin en güzel halidir ama her mesleğin kendine has mutlaka zor, efendime söyleyeyim, sürdürülmesi çetrefilli, meşakkatli tarafları vardır ama müzikle uğraşıyorsanız size bir tanrı vergisi, tanrının iltimas geçtiği bazı özellikler dolayısıyla size bahşedilmiş olanlar sebebiyle eliniz, gönlünüz, yüreğiniz, diliniz, işte enstrüman isteseniz de, okuyansanız da, ne kadar el veriyorsa, işte türkü okuyorsanız türkü, şarkı okuyorsanız şarkı veya artık her ne icra ediyorsanız peşi sıra gidersiniz. Ucunda ışık olmayan bir tüneldir. Ama tarifi olmayan da bir aşktır. Dedim ya, enteresan bir deliliktir. Hani müzisyenlik, sanatçılık. 10 dakikamız var. Mış. Türkü diyelim efendim. Sizi dinlendireyim. Hemen ben şey okuyalım mı? Sevdan ile düştüm yaban ellere diyelim mi? Ömür hocam.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Konukları daha fazla tutalım. Ben her hafta okuyorum. Canlar. Ne okursun Emre? Siyah Perçin. Davut Sular Usta'dan şöyle.
2: Evet.
1: Haydi bakalım. Babayı... Alkışlarımız Emre Kızıl için efendim. Bak güzel kullanalım.

0: Evet, çok teşekkürler babam benim. Var olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesine, sazına, gönlüne, yüreğine sağlık olsun. Sevgili izleyenlerimiz, kıymetli konuklarımız, Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik efendim. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz ama teşekkürün bir yönü ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimize, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımıza ve mihmanlarımıza ediyorum. Bunu saymayız canlar, bir daha bekleriz. Çok Allah nasip ederse inşallah.
1: Her zaman.
0: Sesinize, solunuza sağlık olsun.
2: Böyle seyirciyi bulmayız, bulmuşuz.
0: Eyvallah. Eyvallah. Keyif oldu, mutluluk oldu bizim için de. Sesiniz, solunuz, avazınız daim olsun. Efendime söyleyeyim, bir memleket türküsüyle veda edelim mi?
2: Evet.
0: Kavurma koydum tasa, hep beraber okuruz hatta. Doldurdum basa basa. Haydi, haydi buyurun bakalım.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske olursam daldan varda kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.

ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Sırada ne varsa Deniz Mak burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
1: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak? Hı?
2: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
0: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
3: Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
0: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
4: Ne var sırada Deniz Bank burada.
5: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık.
2: Sağlık.
0: Sağlık olmadan her hiçbir şeyden olmaz önce. Zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk
1: sefalar
0: bugün.
1: Sefalar getirdi. Yoruldunuz mu? Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı
1: gel,
0: olsun
1: gel.
0: Diyorum. Çok ay, güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: eniştemle
1: geldiler.
0: Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: yap.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor mu?
3: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan, hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz. Bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: güzel
0: mı? Benim abi öz kardeşim. Ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize, bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama yaş.
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yani çok da yok.
1: Ama sağ saygı olsun, çok önemli.
0: Kesinlikle bana iş öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereliyiz?
0: Ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden, benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyor
1: hep
0: da yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana.
0: Böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor, şarkının tadı çıkmıyor.
1: Tadı
0: zevk
1: çıkmıyor.
0: Vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda, şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane benim kızcağım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah,
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü hepsi bir arada büyüyor.
1: Ay ne kadar
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir şey.
0: Sizin enişte kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: bir de
2: herkes,
1: anne oturur.
0: Anne
1: en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri
1: şimdi,
0: bilir çünkü.
1: Şimdi anne en üstte oturur, evet. Arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle. Aynı. Onları yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları mesela inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada.
1: Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii. Hala örf adetlerimiz
0: hala
1: devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri
1: olsun.
0: Bakanı ya, o yüzden o biraz...
2: evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki
0: de
1: eşleriniz
0: öyle
1: anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyorlar.
1: İkisi de maşallah.
0: Olsun.
1: Yalnız börek
0: yok
1: getireceklerdi. Bu börekler pişti börek mi? Neredeler bu börekler?
0: Börek Arnavut şey böreği meşhur ya. Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum, geç kalmayayım, sen gönder
1: dedim.
0: Dedim
1: bari orkestra arkadaşlarım, misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle
1: o kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel. Kesinlikle.
1: Buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Balkanlara.
1: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte. Hadi. Siz de eşlik edebilirsiniz. Baki Duyarlar'ın bir
0: bence
1: eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Eyvah.
1: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Ne oldu?
2: Seni alıyor, seni alsın diye.
0: Kamera baba. Bırak. Ama alsın.
2: Diyorlar ya iki hani çiçek mi olur ortada? Nasıl?
0: Şöyle tut.
1: Çiçek olsun diye ben yaptım orada. Bak. Ama kendini ayarlamışsın o yüzden.
0: Gel bakayım şöyle. Bakayım. Peki bak, çiçek
1: nasıl,
0: olsun.
1: Nasıl güzel ot duracak şimdi, bakayım görürsün. Bak. Hangisi daha güzel durdu sizce?
0: Her yere yakışırız biz. Üçümüzü evet. Şöyle görelim
1: şimdi
0: sevgili
1: daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani
1: ilk başta tabii Orhan yine
0: gerçek duydunuz kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün,
3: yükseliyor.
0: Ne oldu?
3: Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Aa, iyi. Hayırlı
3: devam
0: olsun.
3: Edecek.
0: Altın hayırlı yükselişte. Olsun.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: aracıdır.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
3: ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman için garanti işimiz, gibi görmedik.
3: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına. Keyif işine bakar mısınız?
3: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika. Ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimiz.
1: Hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyoruz bugün, hakikaten?
1: Aslında bugün de Bodrum'daydık. Bodrum'da yarına ertelendi Bodrum. Pazartesinden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum. Konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet.
1: O enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Tamam ben de bir program sunuyorum
1: evet.
0: Şöyle böyle ama gerçekten.
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam
0: programlarımız,
1: ediyorum.
0: Programlarımız evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor bir
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
3: gerçekten
0: beni
3: zor
0: yalnızlar.
3: Bir şey.
1: Ben az önce eniştemle zor. De konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman hep beraber söyleyelim yani aynı şekilde.
0: Hadi bakalım sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Aa, ömrümü yedin. Nerede altınların vardı diyor
0: nerede
1: bitti mi?
0: Nerede yedik bu paraları?
1: Nerede yedin altına yatırmadın yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Buyurun. Hadi buyurun.

0: aramızı tutalım.
1: Evet, şimdi
0: şarkıları
1: nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi şey yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Yok bizim değil.
1: Var mı besteniz?
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam şarkı aldım
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kimse ve hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyetten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben evet. Düğünde o şarkıyı söylüyorsam insanlar da bana eşlik ediyorsa benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir. Abi. Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abicim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız
1: çıktı. Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı. Yanılmıyorum
0: evet,
1: değil
0: onda.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili
0: yok,
1: Kemal?
0: Yok herhangi
1: Orhan.
0: Bir şey kesinlikle öyle bir şey hayır, olmadı
1: ah,
0: ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama
1: mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey
1: hayır,
0: hiçbir zaman
1: mı?
0: Olmadı. Oluyor
1: mütevazisi
0: sana. Hayır sanatçı kapısına
1: ben
0: giremedim.
1: Sevmem öyle.
0: Yapamadım onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım
1: yakışmaz
0: burada.
1: Yakışmaz size.
0: Kesinlikle
1: siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki. Sen havalı geliyor. Yani o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinim.
1: Bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var.
1: Hazırladınız bizim için?
0: Ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var.
0: Dedim bugün
1: ay,
0: dedim.
1: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler. Sakın kanal değiştirmeyin daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Yunan'ı dinleyelim önce.
1: Ben bir tane
0: önce.
1: Okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım.
0: Bir.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
1: Yani benim biz böyle bir şey okumam.
0: Böyle
1: hiç mi yok? Şey şarkıları böyle. Ranga, ranga böyle şarkıları
2: alışmış. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: işte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben bakayım. Gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz? Nasıl geçti mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim abi. Ya? Biraz aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
1: Kesinlikle. Herkesin tarzı var bence ya.
0: Valla.
1: Bu tarz sana yakışıyor.
0: Siz beni daha önce canlı dinlemediniz. Nasıl bir
1: ya,
0: duygu? Nasıl mı?
1: İlk defa.
0: Şimdi beni
1: ilk
0: mesela
1: defa.
0: Siz ilk defa anlatın hadi. Sizden, sizin
2: değişik
0: gözünüzden.
2: Geldi bana mesela aslanın.
1: Vallahi çok değişik
2: gelinin
1: geldi.
2: Mutfakta da böyle yani
0: değişik. Gelinin mutfakta. Yemeği tabakta. Evet. Tadı damakta.
1: Orası farklı, burası farklı ama ben sanki bu tarz daha çok...
0: Sanat müziği. Çünkü benim eğitimim bu. Çünkü benim ilk öğrendim dedim ya, Baki hocamdı, Baki Duyarlar'dı benim

0: Hocam, Türk müziği hocam. Ve Türk müziği okumaya ben 7 yaşında başladım desem hiç abartmış olmam. Ve ilk Üsküdar Musiki Cemiyeti ile başladım. Biliyor musunuz? Kaç yaşındaydım o zaman? 10 yaşında. Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim. Sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz? O yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep birlikte
1: evladıyla
0: çalıştık.
1: Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi. Çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi kaynağı.
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye Yüzyılı Çocukların Projesi'yle LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gülbeyefendinin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak
1: Teşekkür ederiz.
0: ben de buradan duyuruyorum, bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: bakalım Aslı
0: Peki ne
1: Devam
0: var
1: edelim.
0: sırada? Abe kaynana. Bak kaynanalara
1: Kaynanalara
0: dokunmayın
1: dokunacağım.
0: dedim.
1: Şimdi bu
0: Yine
1: kaynananın
0: Abe
1: hikayesini
0: kaynana.
1: anlatmak istiyorum. Hani
0: Anlatsana.
1: belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o
0: Evet.
1: zamanlar. Rahmetli Adnan Şensesi'nin yanında gördüm ilk.
0: Ah, benim manevi babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: İstasyonu
2: vardı
1: çağırdı.
2: önce.
1: Bir tane şarkı vardı.
0: Ay.
1: İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim.
1: Yuvarlanır
2: giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun
0: Ben o
1: oraya
0: gün orada mıydım siz
1: çağırmıştı. Yok,
0: geldiğinizde?
1: ondan önce o başka bir yere çağırdı. Başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım ya.
1: Ondan sonra tanıdım aslında ama senin haberin bilem yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar
1: Buradan
0: güzel bir anımız var
1: rahmetle
0: aslında, değil
1: anıyorum.
0: mi?
1: O
0: Allah rahmet
1: şarkıyı da
0: eylesin. Adnan
1: zamanında
0: Şensesi nur içinde. Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla
1: kesinlikle
0: inşallah canım
1: kesinlikle
0: benim. Bak
1: şarkıyı o zaman
0: rahmet
1: istemişti.
0: istedi.
1: Rahmetliye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: Çok.
1: ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Çok da
0: Yani
1: yakışıyordu.
0: biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz
0: Onun
2: Adnan'cığım.
0: ruhuna gitsin
1: Acayipsin.
0: hadi.
2: Hadi gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da kulağını
0: Hadi.
1: çıtlanmış olalım
0: Hadi
1: şöyle.
0: bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: yeter çok düş. Bu sefer nazara geleceksin diye söylemek istemiyorum.
1: Vallahi.
0: O kadar güzel şarkılar var ama işte nazara ne geleceksin diyorsun? Diye söylemiyorum.
1: Allah korusun. Bir tane de bana güzel bir oynak bir şey bulun ya. Çok şey yaptım ben de. Canım istedi tamam. Böyle bir tane değil mi? Yapalım. Raci

0: Evet. Böyle bir tane böyle 9-8'lik bir tane bana da bulsunlar.
1: Acil. Ben de.
0: Sen de o iş.
2: Pas tamam. Bizde.
1: Ben de.
0: Sen de o iş. Peki. Yönetmenim daha vaktimiz var mı? Ne kadar buradayız? Oh. Kaç dakika? 15 dakikamız daha var. Ne kadar güzel. Peki şey yaptınız mı? Sizin vardı ya bir Onu yapmadınız mı? Çalışmadınız mı? Yine bak şimdi çalışmadıkları yerden sorarım ben şimdi. Aa dur sizde şey varmış. Babuba varmış. Babuba. Ay hemen devam etsenize. Hadi. Hadi hadi. Hemen. Hadi. Babuba.
3: Çok eski bir 9-8'lik.
0: Çok eski bir 9-8'lik.
2: Edirne türküsü.
0: Edirne türküsü. Buradan Edirne'ye. Selamlar. Sevgiler olsun.
3: Bütün Trakya'mıza.
0: Bütün Trakya'mıza. Hadi buyurun. Bütün

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Gülay'ın babası.
2: Kesinlikle. Çok acıklı bir
1: hikayesi var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah.
3: Amin inşallah. Allah gülmekten ağlatmasın, hep gülelim.
1: Evet. Abim, peki amin. Bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam. Siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Kesinlikle. Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında?

0: anlamda sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
1: geldiğimiz
0: idealiniz
1: yere
0: var?
1: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz?
0: Ben öyle düşünmüyorum. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak. Oran, abinin abiydin değil mi? Bak
2: ya yani müzikte de değil de ticarette biraz daha yükselme gibi bir şeyler
0: ticaret
2: düşünüyoruz. Tabii yani.
1: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
0: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
2: Evet, bırakamıyoruz.
0: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
1: Hayır.
0: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
1: aslında,
0: mıyım? Olmaz
1: aslında,
0: mı?
1: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
0: değil
1: diye bir film çektik.
0: Değil mi Servet'ciğim, Volkan'cığım? Olmaz mı şimdi yani?
1: Şeyi söylemek istemiyorum.
0: Bir kalksın zaya Allah aşkına.
2: Zekalısı ya Metin Akpınar.
0: Bak değil.
1: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
0: Çektiniz
1: yalan.
0: Mi?
1: Lütfen.
0: 40 yalan.
2: 40 yalan.
0: Siz yalancı mıydınız o?
2: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
1: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
2: Sinemalarda falan bayağı
0: ciddi
2: güzel geçti tabii.
0: Pandemiye mi denk geldi? Benim
1: pandemiye,
0: hiç haberim olmadı.
1: Pandemiye denk geldi.
0: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
1: Film patlamadı yani.
0: Çünkü şey çok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar. Yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
1: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor. Bak
0: tamam,
1: böyle olunca
0: gelin.
1: Çok güzel oluyor.
0: Şimdi dur. Yani Reşit, ben...
1: resmi bak.
0: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
1: O zaman yönetmenlere duyurulur
0: burada. Bak müzikal olursa ben de olurum, size
1: tamam,
0: söyleyeyim.
1: Hep beraber.
0: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladım. Hep bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim. Herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de çok yakışır.
1: Ay canım.
2: İnşallah.
0: Böyle bir
1: her
0: hedef
1: zaman...
0: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sizsiz bırakmayın.
2: Olabilir Kemal'cim değil mi? Yani.
1: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
0: Çok
1: her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz sizde, sende saygıyı kusur etmedik. Sizde biz de aynı
2: eniştemi
1: şekilde.
2: Eniştemi de seviyoruz her gerçekten.
1: Senden
2: gönülden.
1: Biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
0: Ne kral.
1: Enişteciğim bizi görür
0: ederim.
1: Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz.
0: Rabbim sizler de inşallah. Öylesiniz.
1: Kesinlikle.
0: Sizlerin eşleri
1: bizler...
0: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
2: mu? İlk zamanlarda kıskanıyordu.
1: Oluyor.
2: Ama şimdi
1: Orhan bir şey söyledi. Ne söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırın kırın etmeye başladı.
0: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
0: bak.
2: İçin yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
0: Yani böyle bir hemen koydun
1: yani. Biz alçıpancı
0: yani.
1: Mıyız?
2: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
1: Kesinlikle sahneler.
0: Bir dakika, peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
0: Ha, sen ünlüydün o zaman yani evlendiğinde.
1: Tabii yok, ünlü değildim
2: ama yani.
1: Kemal
2: de benden gaza
1: yani,
2: geldi herhalde.
1: Orhan benden gaza. Ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
0: Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü. Sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle,
0: ve sizi destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
0: gibi iki beyefendi gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümlemizi
0: şimdi
1: inşallah.
0: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz var mı? Yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay, Müjgan'ı yapın, sonra biz Adana'ya gidek
1: tamam,
0: mi diyelim.
1: Tamam, Müjgan yapalım o zaman. Hazır
0: olur
1: mıyız
0: mu?
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müşka!
1: Aslı.
2: Tüm Müşkanlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun?
1: Vallahi. Güzel bir şarkı.
2: Ama
1: bu da.
2: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
1: Evet.
2: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Ama bir şey söylemek isterseniz sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan Bey,
2: Kemal.
0: Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: Tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Allah hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanıza mı geçiyorduk?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın, görüşmek ümidiyle efendim.

0: Sırada ne varsa Deniz Mak burada demiştik. Şimdi bakalım emeklilerimiz için sırada ne var?
1: Ya hanım, şöyle bir Ege sahillerini mi turlasak? Hı?
2: Güzel olur da şimdi sırası mı o kadar masrafın?
0: Aslında tam sırası. Gelin emekli maaşımızı Deniz Bank'a taşıyalım. Promosyonumuzu alalım, gönlümüzce harcayalım. İşlemlerimizi de ister şubeden ister mobil denizden kolayca gerçekleştirelim.
3: Emekli maaşını Deniz Bank'a taşıyanlar 30.000 TL'ye varan nakit promosyonundan yararlanıyor.
0: O zaman sizin için sırada torunlara bol bol fotoğraf göndermek var.
4: Ne var sırada Deniz Bank burada.
5: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
12: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
12: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
12: Daha işim var anne.
10: Şşş. Ne yapalım?
7: Sabah ilk iş mi?
10: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
12: Bu benim mi?
10: Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri.
1: Aşk ve Ötesi programımıza hoş geldiniz.
2: Bugün yine birbirinden güzel ve çok değerli sanatçılara yer verdiğimiz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve çok da güzel bir eserle girizgah yaptık.
0: Ve bu eserin...

0: girdik programa. Daha
1: ilk eserde yandık.
0: Bugün çok önemli bir konuğumuz da olacak. Sevgili Elif Kaya bizimle olacak. Fakat öncesinde bir eser yapalım. Buyurun.
1: Onu diyecektim. Yaktık. Madem yaktıysak merhem olsun. Doktor çağrı olsun.
0: Doktorumuzu
1: efendim.
0: Doktorumuzu da çağıralım.
1: Bir doktor diyelim. Sözleri Şakir Askan. Müziği rahmet olsun Murat Şenpınar'a ait. Bu kıymetli eseri yorumlamaya çalışalım. Buyurun efendim.

0: Ne güzel oldu be.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Hoş geldin sevgili Elif. Gerçekten dostum dostum diyerek bize böyle dost meclisimize de büyük bir keyifle müthiş bir Ahmet Kaya eseriyle girmiş oldun. Hoş geldin.
2: Hoş buldum dostlar.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Teşekkür ederim. Şahane bir parça. Yani her söylediğimde kalbim böyle kuş gibi pır pır pır pır çarpıyor sözleri.
1: Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eserin sözleri tabii ki çok önemlidir. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Ahmet Kaya da öyle. Daha önce bu şarkıyı icra etmiştin.
2: Evet.
1: Ben duydum böyle baktım sosyal medyada şurada burada. Duyguna sağlık bu arada. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Keyif verdin.
2: Sizin de öyle. Ne kadar güzel oldu vokallerle birlikte. Çok keyifli sizinle şarkı söylemek.
3: Biz bazen böyle gaza gelip şey oluyoruz böyle. Çıkış olabiliyor.
1: Şimdi o zaman biz de sana bir dinlendirelim. Bir eser senin için söyleyelim, seslendirelim. Bu eser, İbrahim Tatlıses'ten dinledik biz bu eseri. En güçlü söylediği eserlerden biriydi, Vur Gitsin.
2: Allah!
1: Yapalım mı arkadaşlar?
3: Bir vurup geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hadi bakalım, buyurun.

0: Yüreğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Efendim,
1: ederim.
0: Yine
1: teşekkür ederim.
0: Mest ettiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahanesiniz. Orkestra arkadaşlarımız hepinize. Hocam muhteşem bir parça. Harika bir yorum.
1: Teşekkür ederiz
0: Dinliğe
1: ki bambaşka
0: sağlık.
1: Bir düzenleme. Yine Fatih abi kalemine sağlık. Yani ya, bizi bambaşka bir yere getirdin.
2: Normalde biz başkalaştırmayı
1: başkalaştırdık
2: seviyoruz.
1: Başkalaştırdık tabii yani.
2: Tabii ki yani bütün şarkıların hep söylüyoruz ya orijinalleri ne zaten başımızın üstünde
0: evet.
2: Yeri var.
0: Tabii
2: ama biz de arada başka şeyler yapasımız var böyle.
3: O farklı zaman başka şeyler demişken yine senin bir bestenden devam edelim mi bu sefer? Elif Hanım söylesin bize.
0: İlk defa bu şarkıyı seslendireceğim, söyleyeceğim. Bir de yani bu şarkının bestecisiyle beraber söylemek, seninle birlikte söylemek çok daha başka bir şey olacak.
2: Çok teşekkür
0: İnşallah.
2: Ederim.
0: İnşallah. Bakalım güzel şeyler olacak.
2: Olacak. Haydi bakalım
0: ne
2: arkadaşlar.
0: Ne diyoruz efendim?
2: Saki.
0: Saki diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Ruhuna sağlık. Valla başka oldu.
1: Vallahi.
0: Gerçekten başka oldu. Ve şarkının söz yazarı Sıla'ya da buradan bir selam
1: Sevgiler
0: edelim. İlk
1: olsun.
0: seslendiren. Selamlar Sıla'cığım.
1: Teşekkür ediyoruz efendim bu güzel eser için
0: Estağfurullah,
1: sizlere.
0: estağfurullah. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi sana bir tane şarkı söyletmezsek olmaz.
2: Memnuniyetle. Çok
0: Göktuğ'cum
2: da
0: çok güzel söyler bu şarkıyı.
2: teşekkür
0: Bayılırız.
2: ederim. Ben Göktuğ'dan ilk duyduğumda bu eseri beni bambaşka büyülemişti. Özellikle kendim şahsi isteyeceğim bunu bu arada. Yani
3: Tabii ki.
2: ya üzgünüm yapacak bir şey yok. Çünkü ilk etkilediğin anın hala tadı da damağımızda. Bizi izleyenler de illaki bunu hissedeceklerdir. Ben eminim.
3: İnşallah söyleyebilirsek.
2: Rahmetli analım. Söz müzik Harun Kolçak. Büyük üstada rahmet olsun. Gitme diyeceğiz.
0: Haydi bakalım.

0: Yandı buralar hocam. Teşekkürler.
1: Biraz
0: sağlık.
1: Gaza geldim sanırım.
0: Nasıl bir eser?
1: Çok güzel şarkı ama gerçekten. Güzel şarkılar söyletiyor insanı. Sen de bilirsin, sen de bilirsin.
0: Oy
1: sen
0: maşallah.
1: De bilirsin
0: yani.
2: Böyle bir seviyorum dedin ki.
3: Evet. Karşı bunu dağdan duyuldu. bunu özellikle istedim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Harun yani, abi de yazmış ama yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Bu güzel. Eserde okunacaksa Harun abi yad edilecekse bu layık olmalıydı.
1: Çok teşekkür
3: ederim. Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Eyvallah, çok sağ olun.
3: Yakışan yapıldı.
1: Teşekkürler.
0: Şad olsun.
2: Oh, şahane, tamam, etkilendik. Çıktık oradan. Şimdi sevgili Elif, şahane bir eser var sırada ve biz bunu senden istiyoruz. Müslüm Baba'dan. Biz bu eseri çok iyi biliyoruz zaten. Zaten Müslüm Baba deyince aramızda Müslüm Baba profesörü burada.
3: Estağfurullah.
2: Bütün külliyatını bilir. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'ın, bestesi de
0: Burhan
3: Bayar'ın. Bayar'ın.
1: Şaşırdık mı?
0: Şahane bir şey. Şaşırmadık.
2: Bu arada Ahmet Selçuk İlkan ve Burhan Bayar işbirliği çok fazla eserde yok bildiğim kadarıyla.
3: Yok, hayır. Yok, evet.
1: Bu eser nadirdir yani.
2: Nadirdir.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir eser.
2: Yani biz kaç tane proje yaptık, kaç program, kaç bir şeyler gidiyoruz, çalıyoruz, açıyoruz. Burhan Bayar. Her sayfada bir Burhan, evet, Bayar muhakkak var.
1: Ya genel olarak Müslüm Gürses'in hitleri zaten Şakir Askan, Burhan Bayar, Tahir Peker.
2: Ali Tekin Türe.
0: Bir Bile Bilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında. Tabii o zamanlar saçlar sarı siyahtı, bilmiyorum hatırlar mısınız ama.
1: Klipten gördük, evet.
0: Evet, böyle bir dönem ilk çıktığımda
2: sarı siyah.
0: Sarı siyahtı, yarısı sarı yarısı siyahtı.
2: İstanbul Spor gibi.
0: Neydi? Dortmund.
2: Dortmund.
0: Dortmund. Çok mesajlar geliyordu o zaman. Ahmet Selçuk İlkan'ın proje albümü vardı, Tribüt. Sonra Ahmet abi dedi ki hadi kızım bir parça da sen oku. Yahu o kadar lebi derya ki bu üstadlar, tabii, biliyorsunuz. Tabii. Bakıyorum o şarkı, bu şarkı filan falan. En son dedi hadi bulamadın mı dedi ya, bir aydır bir parça. Dedim ki Ahmet abi.
2: O albümde bir düzenlemem olabilir.
0: Öyle mi?
2: Var var.
0: Şey dedim, Müslüm Gürses olsun, beraber seçelim dedim. Yeter ki onun söylediği bir parça olsun. Sonra böyle telefon elimizde işte şeyden dinliyoruz. Bu mu filan. Bir Bile Bilsen'in introsu bir girdi. Bak şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor.
2: Şimdi bize öyle böyle büyük bir sorumluluk verdik ki o tüylerimizi diken diken etmemiz lazım. Arkadaşlar çalışalım.
0: Ya parçanın zaten ruhu yaşıyor yani. O kadar kıymetli, değerli insanlar. Öyle benim için çok özel bir şarkı. Hepimiz için muhtemelen. Evet. Hepimizde bir hatırası vardır bu şarkının diye tahmin ediyorum.
3: Var. Bende çok çok büyük anıları var ama kıssadan hisse olsun. Bu güzel eserin o mükemmel lezzetini bir de senden alalım. Ve izleyicilerimize canlı canlı dinlesinler.
0: Oh, şahane.

0: Sevgili Elif, gerçekten şahane bir icraydı. Yorumuna sağlık, duyguna. Senin de Murat.
1: Ben eşlik ettim.
0: Sen de bambaşka bir kafaya kadar girdin yani.
1: Elimden geldiğince dili dönünce anlatmaya
2: vallahi
1: çalıştım.
2: Su gibi güzel, artık. Güzel yaşadık. Teşekkür ederim.
3: Beğendirebildik mi efendim?
2: Estağfurullah. Var olun canlar. Yani birlikte akıyoruz. Şarkı yine kendini söyletiyor bize.
3: Samimi ruhu duygularda en samimi duygular burada anlık gelişen hisler. O da tabii ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize geçiyordur. Biz de eminiz. İnşallah onlar da güzel hissediyorlardır.
0: Bu arada şunu da söylemek isterim. Sevgili Semih ve Samet, benim bu hayatta gerçekten çok acayip özel bir yerde tuttuğum ve yani evladım gibi gördüğüm, kardeşim gibi gördüğüm, canımdan can onlar. Ve bu şarkıda da inanılmaz kalbimi fethettiler. İnanılmaz güzel bir icra oldu kardeşim. O baskılar neydi öyle vallahi. Müthişsiniz gerçekten. Her ikisini de çok seviyorum. Buradan da ilan ediyorum. Ve seni de ağırlamaktan inanılmaz derecede mutlu olduk.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben sizin sıkı takipçinizim.
0: Ay sağ olun.
2: Ve çok sevindim burada olduğum için. Birlikte şarkı söylemek çok istemiştim. Nasip oldu. Şahane.
1: Ne mutlu
2: hepinizin
1: bize.
2: Yüreğine, ellerine sağlık dostlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pardon.
1: Maalesef üzülerek söylüyorum ki zamanın nasıl aktığını bilemedik ve programımızın sonuna geldik. Fakat kapatmadan tabii ki de hüzünlü değil neşeli ayrılmak istiyoruz buradan.

0: O yüzden bir Kırşehir yöresinden Kesikçayır diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Sen koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Ne yapalım?
3: Sabah ilk iş mi?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok.

0: Minimum makas oranlarıyla Politeler, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.

Efendim 90'lı yıllarda imzasını atmış çok başarılı müzisyenlerden Ümit Sayın'ın şarkısıydı bu Gülendam. Biz onu aslında Erdal'la tanıdık o güzel yorumuyla. Ama bu şarkının da aslında enteresan bir hikayesi var. Yani sevgiliye, yavukluya yazılmış bir eser değil. Ümit Sayın'ın 1992'de Bosna'da yaşanan katliamdan dolayı hislenerek, duygulanarak aslında Bosna Hersek'teki kaybettiğimiz annelere ve çocuklara yazdığı güzel bir şarkıydı. Şimdi yine güzel bir türküye geçiyoruz. Bu kez yine kaybettiğimiz çok önemli değerlerden bir Aşık Mahsuni Şerif türküsü.

Sene 1946. Mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim dalları, neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri, neyleyim. Yar, yar. Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım. Sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar. Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem.

0: türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: İske vursam daldan varda, kırmızı yanağında.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Dillala dillala, paralar verdim tellala. Tellal gözüm kör olsun, beni verdin dillere.
0: Nurcan Selçuk. Ve Yaşar Buğdaycı'yı ağırlıyor.
3: Bazen yücelerden estim yer gibi, dolandım duruldum coşkun sel gibi.
0: Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, herkese merhaba. Sinan'la Sandy'ye hoş geldiniz. Güzel insanlar, sizi çok seviyoruz. Sokakta, her yerde bizi muhteşem karşılıyorsunuz her zaman. O yüzden bu programın etkisi çok yüksek. Çünkü Türkiye'de her yerde izlenilen tek müzik kanalı artık. Diğerlerin hepsi kapandı ya da küçüldü. O yüzden çok mutluyum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu Sinan'la Sandy'yi inatla sürdürüyorum ve her zaman da yapmaya devam edeceğim gücüm oldukça. Çok teşekkür ederim tatlı ilginize. Bugün çok değerli iki konuğum var. Onları ben de bugün programda tanıyacağım biraz ama bir tanesiyle bir daha önce sevdiğim bir kardeşim ve ona bir şarkı da verdim. O şarkıyı da şu aralar dinliyorsunuz. Daha önce Demet Akalın'a verdiğim Ders Olsun diye bir şarkı vardı. Çok bana da benziyor yani. Benzetiyorlarmış insanlarda. Hakikaten çok efendi, çok da böyle nasıl söyleyeyim? Arabesk müziğin yeni prensi olarak mı anons edeceğiz? Ya da pop müzikle arabesk karışık bir tarzı var ama hem kendisi çok tatlı hem de yeteneği çok yüksek. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Hoş geldin kardeşim.

0: Faruk Aslan.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Gördüğün gibi stüdyo yıkılıyor. 8 kişi var ama.
1: Evet.
2: Onların hepsini ayağa kaldırmak da bir yetenektir yani.
1: Evet.
2: Ne yapıyorsun ikizim?
1: Vallahi hakikaten benim çanada çok benzetiyorlar.
2: Benziyoruz
1: ya.
2: Değil mi?
1: Aynen bayağı.
2: Vallahi bir
1: hakikaten bakayım. Yakından da daha da benziyor.
2: Hangi kamera bizi çekiyor Defne Hanım? Kalk bakayım bir.
1: Nasıl? Evet ya.
2: Sinan Aslan, Doruk Akçıl. Buradayız. Abi kardeş gibi olduk. Kaç doğmuşsun sen?
1: Ben 88'liyim.
2: Daha da ufak duruyorsun.
1: Evet öyle diyorlar.
2: Aynen. Senin bu peki benden şarkı almışsın şimdi.
1: Evet.
2: garip oldu tabii yani. Ben de tabii onu yeni öğrendim. Evet. Daha doğrusu unutmuşum. Anlatalım hikayeyi ya burada açık açık.
1: Evet,
2: 2022'de benden Ders Olsun Demet Akalın'ın şarkısını almış.
1: Evet.
2: Ama tabii aradan niye 4 yıl sonra yapıyorsunuz?
1: O zamanlar ülkede biraz bazı sorunlar oldu biliyorsun. Afetler vesaire.
2: Hmm.
1: Biz de hazırlanamadık.
2: Deprem yılına denk
1: evet, yani. Evet, evet, evet. Maalesef. Kısmet diyelim.
2: Kısmet aynen kardeşim.
1: Aynen. Çok
2: şimdi
1: güzel oldu.
2: Şimdi çıktı artık yayınlandı diyelim.
1: Evet,
2: çünkü
1: yayınlandı.
2: Bunu izliyor olacaklar insanlar.
1: Evet, evet. Kemal Başbuğ çekti klibi de.
2: Kemal Bey'e de buradan selamlar, sevgiler. Bugün Ders Olsun'da kapanışta yapacağız.
1: Evet, çok güzel.
2: Niye Ders Olsun seçtin? Çok mu seviyordun şarkıyı?
1: Arabeski o kadar güzel kalıyor.
2: Uyuyor değil mi?
1: Ki. Çok güzel uydu.
2: O keşif anı nasıl bir andı?
1: Keşif anım ben zaten bu şarkıyı mırıldanıyordum tamam yolda yürürken falan. Dedim
2: şimdi
1: neden olmasın?
2: Gelene,
1: evet ya
2: geçene.
1: Ne kadar güzel değil mi?
2: Değil mi öyle şekilde?
1: Bir de tam arabeske de o duyguyu da vermişsin maşallah ya.
2: Her şeye gidiyor. Kürdi şarkılar her zaman hani
1: evet,
2: o,
1: evet.
2: O makam her zaman her şeye
1: evet.
2: Uygun yani. O yüzden o da Demet'in çok sevdiğim şarkılarından biri olmuştu.
1: Kalemine
2: peki,
1: sağlık.
2: Sağ ol kardeşim. Daha önce yaptı mı bir şeyler?
1: Yaptık.
2: Yani single olarak çıkarttın
1: single
2: işte.
1: Single olarak çıkardım bir klip çektik. Bu Murat Sarın ve Hakan Demirtaş'ın bestelediği bir şarkı.
2: Şimdi zaten görüyorum haberlere de düşüyor. Hep evet. Arabesk'in yeni prensi olarak tanıtıyorlar seni galiba değil mi?
1: Yani takdirleri insanların sağ olsunlar.
2: Sahne de alıyorsun.
1: Evet evet.
2: Herhalde küçük yaşlarda başladın. Eğitim
1: tabii,
2: yok,
1: tabii,
2: alay
1: eğitim
2: var.
1: Eğitim yok, alay var. Alaylısın. Tabii sahnede yetiştik.
2: Sahnede yetiştin.
1: Olarak.
2: Ailede var mı müzisyen?
1: Tabii annem.
2: Öyle
1: Türk
2: mi?
1: Müziği hocası.
2: Ha, ellerini öpüyoruz.
1: Birgül Mutlubaş ona da bundan sevgiler, saygılar. Ellerini öpüyorum.
2: Saygılar, sevgiler. Şimdi Doruk'cum birazdan daha çok konuşacağız ama
1: tamam.
2: İkinci konumuzu davet edelim.
1: Tamam.
2: Yine çok değerli bir isim. Burada inanılmaz güzel provada bizi hepimizi mest etti gerçekten. Çok güzel söylüyor. Şimdi bayanlar bayla karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.

0: Bravo.
1: Wow. Stüdyoda romantik, duygusal anlar. Hoş geldin Feryal'cim.
2: Hoş buldum.
1: Gerçekten çok didaktik bir ses. Tam bir TRT şeyi var. Sound'u var senin konuşmanın, değil mi?
2: Evet,
1: böyle bayağı. Şey önüne ilikleme ihtiyacı hissediyorsun yani.
2: TRT'de kaçıncı program bilmiyorum ama ben artık fahri bir TRT konuğu oldum.
1: Evet Feryal'cim. Seni Ebru Gündeş'e mi benzetiyorlar sesini? Doğru mu duydum?
2: Doğru.
1: Peki şimdi Ebru ile hakikaten konuşma tarzın da sound'un da biraz benziyor Ebru'ya.
2: Tavrım da. Yani şöyle ses rengimin benzediğini kabul ediyorum ama yorumun benzediğini kabul etmiyorum. Tabii Türkiye'nin en majör isimlerinden biri. Çok da onur duyuyorum ayrıca bu da
1: Ebru'cum,
2: parantez
1: evet.
2: içinde.
1: Ona da buradan
2: çok
1: selamlar.
2: Çok sevgiler, saygılar.
1: Son en son ona da iyi ki doğmuşum diye bir şarkı yaptım. Şimdi ya inanılmaz güzel söylüyor tabii şarkıları. Hani biz yapsak da yapmasak da Ebru Gündeş çok önemli bir ses. O yüzden ona da benzetmek renk olarak iyi. Senin benzetikleri var mı renk olarak ses rengi?
3: Yani beni daha çok enerji olarak yani sahnede İbrahim abiye çok benzetirler.
1: Tatlı ses mi?
3: Evet.
1: Allah Allah.
3: Tabii orkestra da o yönde kuruldu benim.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Aynen.
1: Oradan
3: 18
1: transfer var mı?
3: Orkestra.
1: Şaka yapıyorsun.
3: Gerçekten.
1: Oo.
3: Bir gün programı bekliyorum ya.
1: Vallahi 18 enteresanmış ya.
3: Evet.
1: 18
3: bayağı bir baba orkestrası. Bir arabesk orkestrası.
1: Şaka yapıyorsun. Ne evet. güzel.
3: Sevgili Mehmet Taşpınarlı orkestrası.
1: Aa.
3: Şefim. Evet.
1: Ona da çok selamlar kıymetli. Buradan.
3: Selamlar olsun.
1: Enteresan. O enerji tabii çok değerli bir enerji.
3: Tabii.
1: Yani. O zaman sahnede... halaylarla falan bitiyor yani senin sahne.
3: Evet.
1: Değil mi en son?
3: Evet.
1: Sakin, romantik baş, duygusal başlayayım.
3: Tabii tabii.
1: Değil mi?
3: Hafif böyle slow'dan giriyoruz. Sonra babalar giriyor.
1: Sen sahne alıyor musun şimdi Feryal'cığım?
2: Çok aktif evet.
1: Nerede? İstanbul mu? Değişiyor mu?
2: Ben hatta siz benim İstanbul'da bir sahneme gelmiştiniz.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Evet en ön masadaydınız. Hatta o gün Doruk Bey de vardı.
1: Allah Devam Allah. Diyorum.
3: O gün sen öndeydin. Ben
2: siz en ön masadaydım. Beni dinlediniz siz.
3: Hatta bir doğum günü geldi.
2: Ataşehir'de bir mekan diyeyim size. Anımsarsınız.
1: Maşallah ya. Samet'in doğum günüydü galiba ya. Benim çok sevdiğim arkadaşım.
2: Çok yakın
1: bir büyük bir masaydık değil mi? Doğum günü. Evet hatırladım. Evet.
2: Büyük bir organizasyondu. Ben sahne almıştım.
1: Eyvallah.
3: Sürekli karşılaşıyoruz da bir...
1: Aynen ama şimdi artık perçinliyoruz şarkıyla beraber artık. Evet. Garantiye almış olduk dostluğumuzu evet. yani değil mi? Tabii senin de repertuar çok herhalde değişik, karışık. Her telden var.
2: Ben 90'lar okumayı çok seviyorum ama işte renginizden dolayı herkes sizi böyle...
1: Arabesk yetiyor.
2: Zannediyor.
1: 90'lardan var mı bugün yazdığın şarkı bize?
2: Hayır yazmadım.
1: Aa neden yazmadın ya?
2: Ama okuyabiliriz, değiştirebiliriz.
1: Yani. Neyse artık bakarız ona sonlara doğru ne olacağı belli olmaz ama... Şimdi sırada senin bir şarkın var.
3: Evet.
1: Hangisini yapalım seçtiklerinden?
3: İsterseniz dön desem yapılabilir.
1: Olur. Özcan,
3: tamam, Özcan
1: Deniz, hı-hı. Orhan
3: Özcan
1: Ölmez.
3: Sevgiler olsun burada.
1: Değil mi? Orhan'ın şarkısı.
3: Evet.
1: O zaman şimdi Sinan'la sahnede ama dön desem seviyorum seni. Neydi? Gel desem.
3: Gel desem.
1: Seni nasıl özledim bir bilsen. Tam TRT sunumu oldu bak.
3: Evet evet.
1: Şimdi Hacı Doruk Aslan'dan şaka. Evet Sinan'la sahnede dön desem.

0: Evet.
1: Bravo. Ağzına
0: sağlık. Teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Güzel şarkı hakikaten.
0: Çok güzel Öndesem. Evet. Ben çok seviyorum bu şarkıyı ya. Sahnede de çok okuyorum.
1: Söylüyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Peki böyle senin idol dediğin birisi var mı hayatında?
0: Yani
1: tanışma
0: tabii.
1: Tanışma şansı buldun ya da bulamadın.
0: Tabii Mahsun abiyle. Mahsun
1: Kırmızıgül mü?
0: Evet. Hmm. O da beni çok sever. Ben de çok severim. Görüşürüz de.
1: O da iyi biri.
0: Evet, evet.
1: Evet. İbrahim abi ama herhalde.
0: Tabii.
1: Benim sosyal medya arkadaşım. İbrahim abi de inanılmaz bir sosyal medya arkadaşımız var gerçekten. Her şeyi birbirimize bakıp like'lıyoruz.
0: Nasıl eserler bıraktı bize ya?
1: Devam da ediyor yani.

0: Yani evet, İbrahim abi
1: Yani
0: çok
1: etüt
0: değerli.
1: gibi çalışıyorum ya
0: Değil
1: evde.
0: mi? Sen de bu beşlinin arasına gireceksin herhalde böyle giderse Doruk'a.
1: Yani inşallah bunu hayallerim benim bunlar ya.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Olur bence, neden olmasın
1: Neden
0: ya?
1: olmasın ya?
0: Senin var mı Feryal? Böyle Ebru Gündeş değil herhalde idolün senin.
2: İdol diye tanımladığım
0: Sen
2: insanlar
0: Ebru'ya
2: tabii.
0: tanıştın mı? Gündeş'te?
2: Ebru Hanım'la tanışmadık ama benim 3 projemi Mustafa Ceceli yapmıştı. Ebru Hanım beni dinledi. Benim varlığımdan haberdar.
0: Ha, ne güzel.
2: Benim Türkiye'de çok sevilen, 228 milyon gören bir şarkım var. O şarkıyı hala Ebru Hanım söylüyor zannediyorlar.
0: Hangi şarkı?
2: Karalaya Karalaya var. Kurtuluş Burak ben söylüyoruz.
0: Hmm.
2: O şarkı
0: Onu
2: hala...
0: yazdın mı bugün buraya o şarkıyı?
2: Hayır yazmadık.
0: Hayda. Sen de neleri yazmamışsın ya.
2: Evet.
0: 90'lar yok. Karalaya yok.
2: Yani Karalaya Karalaya'da çok yaylı part var. O
0: Olsun.
2: yüzden...
0: Ne ton? Yapalım biraz Karalaya Karalaya. Nereden?
2: C'den yapalım. Normalde Do diye yaz ama
0: Öyle
2: ben C
0: kafamıza göre.
2: okuyayım
0: Yani bir şey
2: böyle.
0: ama burası
2: Eşlik
0: böyle bir
2: etsin.
0: program.

0: Bravo. Evet, çok hatırladım güzel. Şarkıyı, evet.
1: Arabesk oldu.
0: Kurtuluş da Burak. Kardeşlerimize de selam buradan.
1: Selamlar.
0: Onları da çok severiz. Evet.
1: Ben şarkıyı satın almıştım Doğanay Karadeniz'den. Son
0: Doğanay,
1: dönem içime ata ata salıncak gibi çok böyle güzel şarkılar yapan
0: bir kardeşimiz.
1: Ben şarkıyı Doğanay'dan aldım. Biz şarkıyı Ceceli ile aranje ettik. Yaptık,
0: sonra o dinletti stüdyoda. Büyük ihtimalle stüdyo dinledi onlar.
1: Hayır. Yapımcımız neydi? Tolga Aykut.
0: Evet.
1: Sonra tabii onlar bir tane story çektiler. Popüler olunca şarkı. Sağ olsunlar, onlar da eşlik etti. 228 milyonu gördük. Hala
2: maşallah,
1: da gidiyor ilginç bir şekilde.
2: Hakikaten maşallah.
0: Bu Alışırım şarkısını Feryal.
1: Hiç okumadım biliyor musunuz? Kısmet değilmiş mutluluk. Ya okumak istedim, neden bilmiyorum. Son dönem çok popüler oldu.
0: Öyle
1: yine
0: mi?
1: Vurgun var orada sevgili Muazzez Abacı. Hiç okumadığım sahnemde...
0: Valla Alışırım veya Vurgun'dan birini senden duymak isteriz. Önce Alışırım yapalım. İlk kez söyleyeceksin.
1: Yapalım, valla ilk kez okuyacağım.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok güzel şarkı. Bu yeni çıktı, bu eski şarkıların tekrar cover'ının patlaması.
0: Evet.
1: Yeni moda. Sen bunu yapabilirsin aslında. Yapmadın mı bunu?
0: Biz şimdi 7 proje yaptık. Yani Karalaya Karalaya'nın üstünde çok proje yaptık da. Samsun Hoca'yla 7 proje yaptık. 3'ü yayınlandı. Son 3 tanesi cover diye tanımlayacağımız. Biri Sibel Hanım'ın okuduğu Havar. Ertuğrul Hocam emanet etti. Diğeri Ölürüm. Üçüncüsü de Yakup Ekin Bir Nefes. Aslında eski şarkıları ben de böyle biraz dokunmuş oldum. Feryal Sepin yorumuyla
1: vallahi
0: yakın
1: bence
0: zamanda dinleyecekler.
1: Güzel hareket yani. Şu bilinmeyen şarkıları tekrar.
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi? Sen de covercısın ama yakın
2: ben
1: cover.
2: Ben de covercıyım. Bu yakın son dönemde cover. Biraz covercı oldum ben.
1: Ders Olsun'dan başka var mı?
2: Cover Ders Olsun'dan başka Sezen Aksu'dan bir şarkı aldım. Erkeklik Başa Bela diye Hakan Altun'a vermiş daha önce.
1: Hayal
2: şimdi ben onu biraz daha şıkır şıkır hale getirdim. O da yakında.
1: Güzel güzel. Bu evet, bu çıkacak. Yeni trend oldu bu böyle. Eskileri
2: artık ya, bekliyoruz sizden yeni şarkılar.
1: İnşallah ya.
2: Repertuarlar bomboş kaldı ya.
1: Aynen öyle. Ya yapıyoruz tabii de. Yani
2: zamanın mı yok acaba?
1: Aynen. Şimdi tabii
2: koşturuyorsun tabii.
1: Sahneye biraz konsantre olduğumuz için şarkı bu sene ne yaptık? Gülben Ergen var. Bir Ebru Gündeş var. Başka da bir şey daha. Ajda Pekkan olacak şimdi ama. Oradan belki bir şeyler çıkarsın.
2: Merakla bekliyoruz.
1: 3-4 şarkı. Başka bir şeyler yaptım. Hatırlamıyorum ya. Ha, kendim albüm yaptım ya. 4K yeni çıktı. Bir de Piyanist 4 gelecek şimdi. 3 tane öyle bir seri
2: biliyorum,
1: yapmıştım biliyorsun.
2: Biliyorum, o seriyi yaptın.
1: Aynen. Çok Sevmek Yasaklanmalı falan. O albümün devamı. Neyse beni boş ver. Şimdi peki Doruk böyle 5-6 yaşında hissetmiş miydin? Ailen biliyor muymuş yani böyle eline tarak alıp şarkı söyleyenlerden misin?
2: Evet, tam olarak.
1: Harbi
2: o
1: öyle
2: çocuk
1: miymiş?
2: Benim. Evet, böyle girerdim böyle.
1: Bu çocuğu tutamayacağız diyorlarmış.
2: Tabii tabii, odaya girerdim, ışığı kapatırdım. Elimde böyle mikrofon misali tarağı alırdım böyle. Şarkı söylemeye başlardım falan. Hep böyle ama yalnız başıma yapardım. Çünkü hazırlanırdım. Özgüven. Sonra beni akşam insanlar dinle, babam gelirdi rahmetli.
1: Allah
2: i̇şte
1: rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Çok severdi böyle.
1: Peki şey, ilkokulda falan ne hocalar yavaş yavaş hani böyle ya da ortaokulda.
2: Tabii ilkokul 2'den başladık hocam biz.
1: Değil mi?
2: Sahneye böyle, özür dilerim, tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Ben dakikalarca şarkı söylerdim ve sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan. Zaten flütle başladım. İnsanlar böyle çocuklar...
1: Klasik blok flüt, klasik.
2: Tabii de blok flüt. Bir şarkısını seni çalıyor, ben meyan dolanıyorum.
1: O zaman böyle aynen, ha? Karlıkayın ormanında yiyeceğiz.
2: Tabii tabii, evet.
1: Geçiş
2: sonra
1: falan.
2: Piyanoya geçtim falan. Sonra bağlama, ut, cümbüş, devamı geldi.
1: Maşallah ya. O zaman belli oluyor işte yani. Başka da hiçbir meslek düşünmedin herhalde.
2: Yok. Değil sadece mi? Müzik.
1: Müzik yapacağım diye. Sen de mi öyleydin Feryal?
0: Bu tarakla şarkı söyleme olayına ben çok inanıyorum. Yani
1: var, evet.
0: Bana hiç ütopik gelmiyor. Gerçekten ben de öyle bir çocuktum. O çok dürtüsel bence yani. Onu dürtüsel yapıyorsunuz.
2: Tabii. Bu içten geliyor.

0: Kesinlikle öyle. O hikaye gerçek. Yani bunu...
1: Hep öyle değil mi hikayeler? Aynen.
0: Evet
1: O
0: evet. O hikayenin
1: hisset...
2: Yetenek
0: gerçek...
2: olmadı mı olmuyor abi ya?
1: Ya yetenek bir de içgüdüsel o şey başlıyor yani. Hani sahneye çıkayım, elimde mikrofon yerine gibi bir şey olsun. Televizyonda gördüğümü taklit edeyim.
2: Olmayan da hiç yok.
1: Evet.
2: Gerçekten ne ritim duygusu ne böyle bir soundla böyle kulağa girsin hiç.
1: Tam tabii sizin doğum zamanları herhalde 90'ları sonunu çocuk olarak geçirdiniz tabii.
2: Evet.
0: Ben 90'lı yıllarda Zeynep Türkeş diye bir gerçek vardı. Ali Güven vardı. Hepsine vokal yaptım.
1: Mehmet'im
0: Böyle
1: Zeynep.
0: Ulu, evet,
2: Zeynep evet. Çok ünlüydü.
0: Uludağ'da
1: Selam olsun.
0: tanışmıştık onlarla. Çok kıymetliler. Bence 90'lı yıllar müzikalitede başka bir şeydi.
1: Zaten şu anda o hala hani değil mi? Patlayıp gitmesi.
2: Onu da belirtelim. Orkestra çok kıymetli. Hepsi birbirinden.
1: Evet. Enes bir tane şarkı yapalım ya. Bir kararsız mı söyleyelim mi? Hadi.
2: Oo, çok güzel.
0: Kalemimize sağlık.
1: Estağfurullah, sağ ol.

0: Bir daha. Önce sen git.
1: Önce sen git. Çok kararsızım.
0: Bravo.
2: Şarkı sizin olunca heyecanlandım, unuttum.
3: Estağfurullah, çok güzel çok, söylüyorsun.
2: Çok
3: ağzına
2: güzel sağlam. Bir şarkı ya.
3: Teşekkürler.
2: Buna yani... benzer bir şarkı varsa elinizde talibim.
3: Bak, kararlıyım var.
2: Olur.
3: Ya şimdi mesela bu da tabii enteresan, geliyorlar şey diyorlar Feryal bazen. Ya arada sırada gibi bir şarkı falan, hani biri bana gelsin gibi, düm tek tek gibi. O düm tek tek artık fazla olur da. Şey yani, ya o zaten o ya. Başka bir şeyin enerjisine inanıyorum. Onun gibi yapmaya çalışsam komik olur çünkü. Onun çakması gibi olur yani. Singapur mola arada sırada gibi olur. Hani. O yüzden...
2: Yok yok ben...
4: Ama sen hiç kendini tekrarlamadın ya.
3: Ya işte...
4: Bütün şarkıların bir öncesinin önüne geçti.
3: Bazen olabiliyor evet. Bir sonuçta...
4: Duygu dönemi.
3: İlk, yani sonuçta 17 yaşında falan ilk şarkılarımı 2000'lerde falan yapmışım. Ve o zamandan beri bazen tabii zaman zaman hani... Lan bittin sen artık yapamayacaksın desem bile Yüce Allah yine gönderiyor.
4: Öyle
3: ve
4: bir anda
3: yine
4: çıkıyor ki o.
3: Olabiliyor yani. Evet, o yüzden yoksa maşallah. Çok kolay değil tabii. Kafayı sağlam tutmak lazım.
4: Aynen.
2: Ben normalde yönetim mezunuyum ve yıllarca birçok dergide yazı yazdım. Bana hep şey diyorlar, şarkı yazamıyor musun? Ben de hep şey diyorum, benim yazdığım sözler çok ağdalı oluyor bu arada. Ve
3: bir ama ona şaşırmam. Hayır. Duruşunla ilgili.
2: Evet. Bu arada melodi de çıkmıyor yani beraberinde. Ben tüm kalbimle söyleyeceğim bunu. Hadsizlik yapıyorsam affedin lütfen.
3: Estağfurullah.
2: Gerçekten başka bir yetenek. Yani yazabiliyor olmak, besteleyebiliyor olmak. O yüzden hani bizler yorumluyoruz.
3: O da çok değerli.
2: Performans tabii. Sanatçısı olarak nacizane yorumluyoruz ama sizin yaptığınız başka bir şey. O yüzden
3: işte
2: böyle...
3: birleşince çok güzel oluyor
2: evet, çok
3: yani. Hepsi birleşince.
2: Oluyor gerçekten öyle.
3: Feryal'cığım şimdi programın sonlarına doğru gelirken seninle ilgili yine yoğun istekler var. TRT Müzik telefonları kilitlendi dedi eskiden. Şimdi tabii mail de atıyorlar ama şu demin ilk kez söylediğin şarkıdan sonra Vurgun'a da bir istek var. Şu Vurgun'u da bir yapalım senin sesinle. Ondan sonra...
2: Bu vesileyle kaybettiğimiz çok kıymetli bir değer. Muazzez Abacı'yı da almış
3: ah,
2: olalım.
3: Tabii ki.
4: Allah rahmet eylesin.
3: Çok büyük bir isim. Yine maalesef kaybettiğimiz bir değer. Muazzez Abacı'yı buradan TRT Müzik ekranlarından saygı ve sevgiyle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok değerli işler kattı Türk sanat müzik. Herhalde onunla devam etti. Yani onu ustaları da var tabii ama müthiş herhalde bir 30-40 yıla damga vurdu. En az 50 yıl diyebiliriz belki. O yüzden Muazzez Abacı'nın da hatırasına gitsin. Feryal Sepin'den Vurgun. Şimdi Sinan da sahnede.

0: Çok güzel. Çok yakıştı bu da.
1: Hiç içime sinmedi ama olsun.
0: Yok çok güzel. Gayet güzel. Sana oldu. Öyle geliyor ama. Vardır bu ama. Şey çok güzel şarkı söylenirdi o. Daha iyi olabilirdi muhabbeti hep her şarkıda. Değil mi? İlk kez okudun ama çok yakıştı bence. Buradan da tekrar Muazzez Bacı hanımefendiyi, rahmetliyi anmış olduk.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Onun çok büyük kitlere duyurduğu bir şarkıydı Vurgun. Evet Doruk'cum programın sonlarına doğru gelirken sana kapanışı ders olsun da yapacağız ama sana sormak istediğim şey hayallerinin yüzde kaçındasın şu anda?
2: %50'sindeyim gibi bakalım.
0: İyi rakam yine.
2: Evet iyi bir rakam.
0: Aynen.
2: Çünkü hem çevresel olarak çok kıymetli insanlar tanıdım. Sizleri
0: seni çok seviyorlar bir de değil mi etrafındaki?
2: Sağ olsunlar evet biraz efendi.
0: Herkes destekliyor evet.
2: Yani ben de seviyorum insanları. Yani bu dünyada ne kadar ömrümüz var bilmiyorum ama kalan ömrümüzde iyi geçinmek lazım.
0: Doğru söylüyorsun aynen.
2: Yani bir insan böyle öldüğünde arkasından neşeyle çağrışmalı insanlar.
0: Doğru. Ama kalan %50 için de çabalamaya, mücadele sürmeye devam
2: ediyoruz.
0: Tabii
2: ediyorsun. Mücadele devam.
0: Büyük halk konserleri evet. Ve daha çok kitleye ulaşmak,
2: çok.
0: Daha çok insanlara ulaşmak.
2: Evet.
0: Bunlar çok değerli ve önümüzdeki yıllarda bunlar olacaktır diye düşünüyorum.
2: Her solist arkadaşımın da arzuladığı gibi şarkıları dinlenen ve halk tarafından beğenilen bir sanatçı olmak hayallerimdir yani benim.
0: Sen Feryal?
1: Ben bu konuda hep şunu söylüyorum. Teşebbüsler tesadüfleri getiriyor. Yani bir şeye teşebbüs ediyor olmanız lazım ki bir takım tesadüfler oluşsun. O sebepler dairesine çok inanan biriyim ben.

0: 2022 yılında yani çıktığım bu yolda aslında 2018 gibi düşünülse de o hayatımıza bir biliyorsunuz at sineği musallat olmuştu. O Covid dönemini hepimiz evde geçirdik. 2022 yılında start vermiş biri olarak ben de hayallerimin çok başındayım. Güzel şeyler yaptık, yapmaya devam edeceğim. Ama şuna çok inanıyorum. Bir şey olacaksa oluyor Sinan Bey. Olmayacaksa da siz ne yaparsanız
1: Tabii
0: yapın
1: doğru.
0: gerçekten
1: Doğru.
0: olmuyor. O yüzden
1: Ne
0: hayırlısı
1: bir
0: olsun.
1: fazlası ne bir eksiği.
0: Evet, ama
1: Kaderde ne varsa o.
0: çok teslimiyette ve çok inanan biri olarak söylüyorum. Tabii ki niye şarkı söylüyorum? Hayallerime ulaşmak için devam ediyorum. Umut ediyorum istediğim gibi olsun.
1: İnşallah. Peki 2022 18'lere kadar yani diğer mesleğin neydi?
0: Ben normalde yönetim mezunuyum. Çok uzun yıllar
1: Çalıştın birçok yerde o
0: tabii
1: zaman.
0: tabii havacılık yaptım, firmacılık yaptım. Benim bütün arkadaşlarım selam olsun.
1: Değişik
0: Hepsi
1: sektörlerde.
0: tabii tabii firmacı oldu, reprezent oldu falan. Birçoğu bankacı.
1: Onların özel gecelerinde sen sahne alıyor muydun ya da şey yapıyor
0: Benim
1: muydun?
0: hikayem inanın ben bunu Melike'nin, Züleyha'nın yani TRT ekranlarında çok anlattım. Çok garip bir hikayem var. Bir işten kovulma süreciyle
1: Allah
0: başlayan.
1: Allah.
0: Tabii tabii Yıldız Tilbe'nin orkestrası şefi o dönemki Cenk Telkıvran çok kıymetlidir. Çağrı Telkıvran'ın da
1: Çağrı'nın
0: abisi.
1: nesi? Abisi.
0: Abisi, öz
1: Bir de abisi mi
0: abisi.
1: var onların? Adnan var bir de abiler mi var onların?
0: Cenk çok kıymetli bir müzisyen.
1: Aa,
0: Ve benim ilk
1: ben abisini
0: piyano
1: bilmiyordum.
0: başına geçtiğim isim Çağrı Telkıvran'dır.
1: Çağrı'cığım, selamlar.
0: Kasaba şarkısı yeni çıkmıştı o zaman. Ya
1: Dalkılıç.
0: çok derin bir hikaye. Başta sorsaydınız uzun uzadıya anlatırdım
1: Kısaca bir
0: ama.
1: söyle ya, merak ettim şimdi böyle deyince de.
0: Yani havacılık sektörü, sonra arkadaşlarımı görüyorum böyle altında arabalar falan. Firmacı olayım diyorum. Bir kimya firmasına giriyorum. Sonra işten kovuluyorum. Daha doğrusu 14 kişi eş zamanlı işten ayrılıyoruz. İşe iade davası açacağım. Avukatım diyor ki sakın SGK'lı bir işe girme, mağduru oynayacağız diyor. O dönemde yolum, ben bir İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm, İzmir'de yaşıyorum. Cenk Çağrı da biliyorsunuz İzmirli. Cenk Telkvar'ın stüdyosuna götürüyorlar beni. Ama hiç hayatım boyunca şu işlerle alakam yok. Tabii tabii orada Çağrı piyanonun başına geçiyor. Kasabayı çalıyor falan. Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeli diyor. Ve öyle başlayan bir
1: Çok
0: serüven.
1: enteresan ya.
0: Evet
1: Vay be.
0: değişik bir hikaye. Tevafuk.
1: O gün oraya gitme sebebi sadece arkadaşların yanında
0: Ortak
1: ziyaret.
0: bir arkadaşımız vardı Işıl
1: Ha.
0: Tan. Onlar zaten
1: Sen de
0: buluşacaklarmış.
1: gel.
0: Hadi sen de gel. Tamamen tesadüf. Yani çok rastlantısal.
1: Çok iyiymiş.
0: Öyle bir
1: Vay be.
0: hikaye. Daha da derin de.
1: Sonra profesyonelliğe döndü. Demek
0: Evet.
1: ki Cenk buradan seni keşfeden
0: Tabii
1: diyebiliriz.
0: tabii Cenk abi çok kıymetlidir. Her yerde de
1: Cenk'cim selamlar.
0: söylerim.
1: Ben vallahi Çağrı'nın abisi olduğunu bilmiyordum Cenk'in.
0: Çok özel o da bir
1: Hayır
0: kalem o
1: yani
0: da.
1: Cenk'i biliyordum ama onun şimdi çağrışım
0: Evet.
1: yaptı.
0: O dönemde Altay ve Yıldız Tilbe'nin orkestrası şefiydi. Böyle hatta bana Yıldız'a vokal yapar mısın, Altay'a vokal yapar mısın dedi önce. Sonra dedi ki sen vokal sesi değilsin, sen sahnede önde olmalısın dedi.
1: Solistsin sen.
0: Allah razı olsun vesile oldular. Çok da değerler benim için. Selam olsun
1: Güzel,
0: hepsine.
1: kader kısmı işte. Arkadaşlar çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: Sinan
0: teşekkür
1: sahneye katıldığınız
0: ediyoruz. Çok
1: için.
0: sağ olun.
1: Gerçekten birazcık da formatımız değişik. Çabuk çabuk bazı şeyler ama
2: Evet.
1: sonunda güzel çıkıyor. Merak etmeyin. İzlerken
2: Aynen.
1: mutlu olacaksınız. O yüzden ayağına sağlık. Yolun bahtın açık olsun
2: Amin
1: kardeşim.
2: cümlemizin inşallah sevgili Feryal'in de yolu açık olsun.
0: Senin de öyle.
1: Yüzünün güzelliği kaderine kısmetine vursun ve
2: Amin inşallah.
1: inşallah bu efendiliğinle beraber hayal ettiğin yerlere daha da çok yaklaşırsın ve ulaşırsın.
2: İlk programım senin.
1: Güzel
2: Kısmet
1: oldu.
2: senin.
1: Benim
2: Evet.
1: şarkıyla da yolun
2: Evet.
1: açık olsun. Ders olsun da. Sonra devamı da gelir inşallah.
2: İnşallah.
1: Feryal'cığım çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzeldi. Çok güzel aktı program.
1: Evet.
0: Enerjiniz muhteşem.
1: Sağ olasın.
0: Niceler olsun TRT
1: İnşallah. Amin.
0: ekranlarında.
1: Sana da bu tesadüfle başlayan yolunda başarının devamını
0: Çok
1: dileriz.
0: teşekkür ediyorum ama Allah nasip eder bir gün gönlünüze sirayet ederse bir beste de
1: İnşallah tabii.
0: böyle yani o ses rengim
1: Çok
0: o
1: çok mutlu
0: tınır
1: olurum.
0: kulağınızda kalırsa bu da Feri ile çok yakışır derseniz
1: Neden olmasın?
0: şeref duyarım
1: İnşallah ben
0: okumaktan.
1: de öyle.
0: Vallahi bunun
1: Şarkı vermek.
0: sözünü TRT Müzik ekranlarında
1: Tamam.
0: almış olayım.
1: Tamam söz veriyorum ben
0: Çok
1: de.
0: teşekkürler.
1: Herkese çok teşekkür ederiz. Sinan'la sahnede izlediğiniz bu haftada. Çok değerli iki konuğum vardı. Parlayan Yıldızlar, Feryal Sepin ve Doruk Aslan. Şimdi kapanışı ders olsun da yapıyoruz. 2000 kaç yılında acaba Demet'e verdim? Vardır bir
2: Bayağı oldu
1: 2018,
2: evet.
1: 17 falan galiba. 16-17 yılında Demet Akalın'a yaptığım şarkı. Şimdi Doruk Aslan'da ama hep beraber söylüyoruz.
2: Evet.
1: Bu arada Doruk Aslan'dan dinliyorsunuz şarkıyı zaten resmi olarak da.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi

kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. O güzel alkışlarınız şu güzel orkestra için gelsin. Buğra'yı özlüyoruz. Zurna'da Buğra Kutbay efendim. Perküsyonla davulda Şakir Ozan Uygan. Ve başımızda bir büyük olsun dedik. Kendisi her ne kadar 20 yaşında hissetse de Berat Tekin perküsyonlarda. Bas gitarda Özgün Eroğlu. Ve gitarda Sinan Kızılgöz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün fark ettiğiniz üzere bir buruk, bir eksik başladık. Umut Sünnoğlu aramızda yok. Kendisi hepinize hem stüdyodaki hem de TRT Müzik izleyenlerine selamlarını gönderiyor. Ne yazık ki gribal bir enfeksiyon geçirdiği için bugün programa katılamadı. O yüzden ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Haftaya inşallah beraberiz. Ama Ankara Radyosu'ndan biz bir aileyiz efendim. Beraber radyoya girdik. Beraber yıllardır radyoda, Ankara Radyosu'nda müzik yapıyoruz. Değerli kardeşim Reyhan Ediş, TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ve kendisi gazellerin üstadı Şeyh Muz Esenkuş efendim. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı. Ben de TRT Ankara Radyosu kabak kemane sanatçısı olarak şöyle bir araya geldik bugün. Dediğim gibi yabancı değiliz. Bir aile olarak bugün yayınımıza başlayacağız. Böyle güzel bir muhabbette de bitireceğiz. Bugün az söz çok türkü diyeceğiz, değil mi?
1: Evet, öyle yapalım. Ama tabii benim için çok kıymetli kişiler var burada. Buradaki herkese çok teşekkür ederim. Ama aynı yolda yürüdüğüm ve benim yoluma inanan dostlarım var burada. Efendim, Reyhan Ediş Türk Halk Müziği Korosu da diğer korolarımızla birlikte buradalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman yola inanmışlarla çıkılır, evet. Bilirsiniz efendim. Onlar da bizlere inandı ve bu yolda bizimle birlikte. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize, televizyonları başında izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz ve hemen türkü diyelim. Çünkü türkülerimiz yetişmeyecek bugün. Coşkuya hazır mısınız? Ama ilk türkü de değil tabii. İlk türkü de değil. Mustafa Küçük'e ait çok özel bir türkü var sırada. Bugün bana dokunmayın, benim benden haberim yok. Çok sevdiğim bir türkü. Bu türkü bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize gelsin efendim. Buyurunuz.
0: O zaman Reyhan'cığım, Türkiye'ye geçmeden önce
1: buyurunuz.
0: Şöyle ufak bir açış kendisinden istiyoruz. Değerli üstadımız, evet. Umut bağlama eksik olunca yerine Sedat Aktağ geldi bugün.
1: Hoş geldin, sefalar sanatçısı. Getirdi.
0: Şöyle güzel bir açış yapsın sizlere. O girsin bugün.

0: Gümüş efendim.
1: Vay benim canım.
0: Harikasın Reyhan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli orkestra için büyük alkışlar. Gerçekten öyle. Bir de Mustafa Küçük gibi bu ustanın türküsünü seslendirmek çok kıymetli. Bugün o yüzden de ekstra duygulandım tabii. Türkünün sözlerine dikkat ettiniz mi efendim? Ne kadar duygulu değil mi? Evet, o yüzden bizim de içimiz yana yana
0: icra ettik efendim. O zaman Mustafa Küçük ustamıza da buradan selamlarımızı gönderelim.
1: Evet, öpüyorum ellerinden onun da.
0: Şemiz abi, sırada ne var?
2: Şimdi programa başlamadan anlaştık ya, az konuşup çok türkü söyleyeceğiz. Evet. Buna devam edeceğiz, fazla konuşmayacağız. Bu akşam sizleri türkülere doyuracağız değil mi? Bu
0: doğru.
2: Kadar yol gelmişsiniz.
0: Katılıyorum.
2: Az konuşacağız, çok türkü söyleyeceğiz.
0: Zaten türküler konuşuyor, türküler her şeyi anlatıyor.
2: Yani
0: o yüzden konuşmamıza bile
2: gibi
0: gerek yok. Ne söylüyoruz abi?
2: Söylerim ozan kimin, kalp kaynar kazan kimin, eli elimde olsa gezerim kızan kimin.
0: Çok güzel.
2: Arada da bir uzun hava okuruz herhalde.

0: olasın be abi.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Var olun.
0: O zaman hiç durmayalım.
2: Vallahi Uğur abi, ev sahibi sensin. Dur desen dururuz.
0: Ben durmak istemiyorum.
2: Tamam abi, sen bilirsen.
0: Yani şimdi bu kadar güzel bir enerji yakaladık. Arkasına da Orta Anadolu'dan, Neşet Ertaş'tan güzel bir
2: bizim
0: Türk gelmez mi ya?
2: Bizim Diyarbakırların dediği gibi emrin olur kardeş.

0: 우리 셰프님.
1: Harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Canım kardeşim.
0: Abi şimdi bunun arkasına güzel bir ne olur ey gelin dedik. Kırşehir'in şöyle güzellerini söyledik. Bir de Nemrut'un güzellerini söylesek olmaz mı?
3: Niye olmasın babam? Biz bizeyiz.
0: O zaman ne diyelim abi? Sen anons et. Eser kime ait? Ben ilk defa bugün yani çalıyoruz da kime ait olduğunu ilk defa görüyorum.
3: Kültür Bakanlığı'ndan çok kıymetli bir üstadımızın güzel bir eseri. Arif Çelik ağabeyimizin güzel bir eseri, evet. Nemrut'un kızı. Zaten hepiniz çok seviyorsunuz.
0: Ama tabii Kazancı Belih'le bildiğimiz için aslında onunmuş gibi.
2: Evet. Hayır.
0: Farklı hayır. Bir insana, kişiye.
3: Öyle biliniyor da Arif Çelik ağabeyimizin.
0: O zaman Nemrut'un kızı diye.
3: Aynen.

0: sağlık.
1: Eyvallah.
2: Abi
1: eyvallah.
2: Senin enerjin güzel, onu biliyoruz da. Seyircinin enerjisi nasıl?
1: Muhteşem.
0: Evet ya. Harikasın.
1: Muhteşem. Şaka bir yana, gerçekten seyirci bizleri için çok önemli. Sizin bu güzel enerjiniz bize daha güzel söyletiyor kardeşim. Evet. Ne yapalım? Vallahi.
2: Vallahi buraya gele gide bir sanatçı oldunuz yani. Vallahi helal olsun.
1: Uğur'um, önce yanıldım. Yani itiraf edeceğim. Dedim vallahi bize böyle biraz ters bakıyorlar. Olacak mı? Yok abi, vallahi muhteşemsiniz. Harikasın. İyi ki de yanılmışım.
2: En büyük alkış kendinize gelsin. Evet, şimdi güzel bir kardeşimiz geldi. Şöyle bakın, vallahi filinta gibi adam. Bir alkışlar. Bu adamı biz biliyorduk, dinliyorduk ama bugün aramızda konuk etmek nasip oldu. Kendisi Murat Işık Efendim, zurnanın üstadı. Çorum'dan geldi aramıza. O yöreden güzel derlemeler yapmış, güzel çalışmaları var ama bu zurnayla çalmadığı şey yok. Yani bir teselli ver bile çalıyor ama biz şimdi türkü programı olduğumuz için daha böyle türkü anonim güzel kaynak kişisi olan türküler tercih ettik. O yüzden sizlere güzel türküler söyleyecek. Murat'ım hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
2: Nasılsın?
3: İyiyim. Çorum'dan geldin. Size kucak dolu selamlar getirdim.
2: Teşekkür ediyoruz kardeşim.
3: Sizlere. Çok teşekkür ederim.
2: Şimdiden eline sağlık. Ne çalacaksın bugün?
3: Hocam, Çorum yöremize ait unutulmuş güzel bir türkü, güzel bir eser. Efendim, köylerimizde eski amcalarımız, dedelerimizin nişanlılarına halaylarla okuduğu türküler. Yani şöyle söyleyeyim, nişanlıları izlerken onlara hava attığı güzel türküler diyelim daha.
2: Harika.
3: Evet, Anadolu'muzun güzel efendim. Türküler hocam. Sağ ol.
2: Şöyle bir zurnayı duyalım o zaman. Küçük bir açış yap, sonra girsen daha keyifli olur.

0: Murat Işık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Harika bir adamsın valla. Işık saçıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman Murat'ım hiç durmadan diğer türküyü de anons et, ona geçelim.
1: Hocam bu güzel türkümüzde Çorum ilçemiz Mecitözü'ne bağlı güzel köylerimizde oynanan güzel bir türkü. Bunu da kendimiz derledik, yaptık. Buradan da tüm Çorum'a ve tüm Türkiye'ye selam olsun diyorum. Efendim, teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Vallahi Murat harikasın ya. Biz bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Ortalığı yıktın, kavurdun vallahi.
0: Hocam Anadolu'nun bağrı Çorum'dan kopup geldim Ankara'lara.
1: Leblebi yemiş gelmişsin belli.
0: Evet hocam.
1: Teşekkür ediyoruz efendim Murat Işık. Daha güçlü alkışlar. İşte Anadolu böyle. Sürekli yeni cevherler üretiyor. Bu da onlardan biri. Kendisi genç aslında. Buradan, Buray'la yaşıt mısınız siz?
2: Buray benden küçük galiba.
1: Buray senden küçük. Kaç yaş küçük acaba?
2: 3 yaş falan.
1: 3 yaş falan var aralarında. Maşallah ne cevherler, ne yetenekler Anadolu'da yetişiyor efendim. İşte Murat Işık, işte Buğra Kutbay. Şimdi arada da bunlar birbirlerine soruyor. Senin işte hangi zurnacı, kime yaptırıyorsun falan. Ben işte şunu şunu yaptırıyorum falan. Çok güzel zurnacı muhabbetleri vardı. Şimdi alışverişler de oldu. Ama ben dedim ki sizi dedim şöyle bir kapıştırayım dedim. Güzel olur mu dedim şöyle Buğra'yla Murat'ı bir kapıştırsak. İkisi de bıçkın gibi şimdi en verimli, en güzel zamanlarında. Şöyle bir zurnaları bir yesinler. İzleyelim mi onları? Bir avşar bozda yapsınlar mı ikisi? Haydi bakalım. Arkasından da benim esere gireceğiz.

0: Efendim şimdi tombulum derken Murat kendi üstüne alınmasın yani. Gayet de fit bir adam. Hani ona gitmedi türkü.
1: Sağ ol baba.
0: Tabii bizde nasıl zayıflar varsa tombullar da var yani. Türküler herkese göre yapılmış. O yüzden herkese selamlar. Teşekkürler efendim. Murat'cığım ağzına gönlüne sağlık. Harikasın. Seni alkışlarla uğurluyoruz.

0: Evet efendim. Şeyhmuz abi nasılsın?
1: Vallahi çok iyiyim. Her şey harika, çok güzel gidiyor, harika gidiyor. Hepiniz güzelsiniz, bizler de iyiyiz. Muhteşem. Zamane ailesi.
0: O zaman Şanlıurfa'ya gidelim mi abi?
1: Gidelim abi ya, valla.
0: Ne diyelim?
1: Evlerinin önü yoldur, yolaktır diyelim. Hepiniz seviyorsunuz bu türküyü. Beraber söyleriz yine.

0: Dinliyoruz değil mi? Ne kadar bilen var görüyorsunuz.
1: Tabii ki canım.
0: Anadolu'da herkes.
1: Çünkü türkülerin sahibi biziz. Öyle değil mi? Bizim yaşadığımız. Bizi anlatıyor. Uğurcuğum, canım kardeşim. Ev sahipliğin de içinde gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Yemin
0: ederim.
1: ediyorum. İyi ki
0: Kendim ve
1: varsın
0: Musul
1: canım
0: Noğlu
1: benim.
0: adına efendim hoş geldiniz. Tekrardan iyi ki sizinle böyle TRT'de arkadaşız, dostuz, aynı müziği paylaşıyoruz.
1: İyi ki
0: Hem
1: sen de
0: sen,
1: bizim kardeşimizsin,
0: eyvallah,
1: canımsın.
0: teşekkür
1: Var
0: ediyoruz.
1: olasın.
0: Hem de Reyhan kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim programımızın ne yazık ki sonuna geldik.
1: Yine sonuna geldik maalesef.
0: Şimdi üstatlara şöyle bir kocaman alkış. Güzel bir vaktimiz var. Bu halaylar boşa gitmesin. Şimdi halaylar diliyoruz. Mendilleriniz varsa şöyle sallayabilirsiniz. Olduğunuz yerden halay çekebilirsiniz efendim.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Efendim, Neydi O Şarkı'ya hepiniz hoş geldiniz. Hatıralara doğru şöyle bir uzanalım mı? Ne dersiniz? Eğer hazırsanız koltuklarınıza şöyle bir yaslanın. Çünkü Neydi O Şarkı başlıyor.

0: Programımıza inanılmaz bir Özdemir Erdoğan bestesiyle başladık. Gurbet. Gurbet ne fena bir şey, değil mi?
1: Gurbet, gurbet, hasret çekmek. Buram buram hasret çekmek. Böyle haberlerde sen de denk gelmişsindir. Biz
0: Tabii.
1: içeride olduğumuz için vatanın kıymetini belki bilemiyoruz. Ülkenin kıymetini bilemediğimiz anlar, zamanlar yaşıyoruzdur ama çok buruk. Gerçekten hasret acısı çekmek, özlem duymak. Özdemir Erdoğan çok güzel dile getirmiş. Ama biz bunu enstrümantal yaptık. Umarım seyirciye ulaşmıştır,
0: Çok da
1: iyi
0: güzel
1: hissettirmiştir.
0: yaptınız arkadaşlar.
1: Teşekkürler.
0: Aynı zamanda bir film müziği olduğunu da biliyoruz bu şarkının.
1: Evet, Çöpçüler Kralı.
0: Ya.
1: Unutulmaz efsane film ve efsane müzik. Çok güzel meç olmuş, birbirine
0: Hüznü
1: bağlamış.
0: ve sevinci aynı anda yaşatan şarkılardan bir
1: Evet.
0: tanesi. O zaman buradan gurbetçi izleyenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Gurbet dinledik. Gurbet deyince aklına insanın gariplik de geliyor bir taraftan. Buradan başka bir üstada geçmek istiyorum. O Bozkır'ın tezenesi. Neşe, dert, aşk diye bir tanım da duydum onunla alakalı. Çok hoşuma gitti. Neşet Ertaş'tan bahsediyoruz tabii ki. Aslında bir sürü manası var. Garip, neşe, dert, aşk, Bozkır'ın tezenesi.
1: Tezene ki ne tezene? Neşet Baba'nın biliyorsun o üslubu, usulü tam anlamıyla kendine has.
0: O yanık sesi, okuma tavrı.
1: Neşet Bozluğa.
0: Ya.
1: Biz ne bozlaklar duyuyoruz, biz de Neşet'ten duyuyoruz. Muazzam, muhteşem.
2: Ya şimdi şarkıya da gelirsek, onu söylemedik size ama Ah Yalan Dünya çalacağız. Birazcık böyle alışılagelmişin dışında prova aldık. Regi formunda yapacağız
0: Ha
2: aslında.
0: evet. Hatırlattığın iyi oldu Burak'cığım. Evet, biz onu farklı bir formda
2: Evet,
0: yaptık.
2: bu Anadolu'dan çıkan bu şarkıyı birazcık batıya açacağız. Çok da keyifli oldu. Bakalım bizi izleyenler, dinleyenler keyif alacaklar mı?
0: Bakalım siz de beğenecek misiniz? Ah Yalan Dünya.

0: programımızın ikinci sezon repertuarını hazırlarken Süperstar Ajda Pekkan'dan çok fazla istek geldiğini fark ettik arkadaşlarımla beraber. Sizler için birçok şarkı seçtik ama öncelikle sizin istediğiniz şarkılara yer vermeye dikkat ettik. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Hoş Görsen diyeceğiz. Çok naif, nezaket dolu bir şarkı aslında bu. Keşke hoş görebilsek bazı şeyleri. Hakikaten bir öğreti gibi şarkı.
1: Şu zamanda evet, her zaman ihtiyacımız olan, kaybettiğimiz, umarım şarkıyla bir daha hatırlayabileceğimiz.
0: Belki de şu zamanda kaybettiğimiz birçok hasleti tekrar hatırlatacak bize bu şarkı.
1: Evet.
0: Hoş görsen, affet gitsin, aldırma.

Yine çok duygu yüklü, böyle dinlediğimizde yüreğimizi burkan şarkılardan birisi, Dilek Taşı. Bu şarkı biraz böyle yarım kalmışlığı, yaşanmamışlığı, kaderden yana gülmemişliği anlatıyor gibi geliyor bana. Ferdi Özbeğen'den de dinledik, Gülden Karaböcek'ten de dinledik şarkıyı. Hatta müziği Gülden Karaböcek'e ait. Dilek Taşı.

0: Son dönemin önemli bestecilerinden biri Fettah Can. Bu şarkı da Fettah Can'a ait bir şarkı. Benim yine çok sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz birazdan Işıklı Yol.
1: Fettah'ın olduğunu duyduktan sonra şaşırdığım şarkılardan. Ama İzel muhteşem yorumluyor biliyorsun. İlk sezondan da biz İzel'e hep yer vermişizdir. Uzun uzun dinlediğimiz, çaldığımız, söylediğimiz bir sanatçıdır İzel'de. Biz Fettah versiyonuyla İzel versiyonunu biraz meç etmeye çalıştığımız bir versiyon oldu diyebilirim.
0: Bence sen tamamıyla kendi versiyonunu oluşturdun bu şarkıda. Ben öyle
1: Şu an
0: düşünüyorum.
1: büyütüyorsun durumu. Sonra
0: Ay.
1: ben mahcup olacağım okuyamayınca. Deneyelim. Söylemeyi, çalmayı deneyelim.
0: Peki o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Işıklı Yol.

fırtına böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydin yoksa sevilmiş?

bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydin yoksa sevilmemiş miydin? Ne kadarı yalan, ne kadarı gerçek?

0: Şimdi dev bir gruptan bahsedeceğiz. Hakikaten açılımı o kadar uzun olur ki bu grubun. MFÖ. Ben de sizler için seslendirmeye çalışacağım naçizane. Sarı laleler diyeceğim. MFÖ çok başka bir oluşum. Bu kadar güçlü karakterlerin, bu kadar ses renkleri farklı olan müzisyenlerin bir araya gelerek bir grubu devam ettirebilmeleri senelerce bana çok büyük bir başarı gibi geliyor. MFÖ içinde zamansız bir grup diyebiliriz.
1: Rahat rahat deriz, evet.
2: En büyük özelliklerinden zamanında çok sesli vokal müziğini ilk kez yapanlar bildiğim kadarıyla ekip olarak da, yani en büyük farkları. Hatta Un Kapanı döneminde onların da yine çıkışı. Öyle bir anılarını biliyorum ben. Albüm çıkartma aşamasındalar, işte yapımcı aranıyor vesaire. Gidiyorlar, Un Kapanı babalarından birisi. Performansı dinletiyorlar. Siz diyor önce bir aynı sesten okuyamıyorsunuz diyor. Gidin bir aynı sesten okumaya öğrenin diyor. Ondan sonra gelin falan. O vizyonu katmışlar ama o vizyonda değil daha.
0: Hakikaten çok ironik bir hikayeymiş bu. Ben ilk defa burada duyuyorum.
1: Bir de Mazhar Fuat önce beraber çalışıyorlar. Basçıları var. Hatırlar mısınız o hikayeyi? Özkan Uğur geldikten sonra bir süre iki bas devam ediyorlar.
2: Bilmiyorum.
1: Tabii tabii iki basla devam ediyorlar. Ondan sonra çatısı atıldıktan sonra MFÖ oluyorlar. Artık Özkan Uğur da basını alıyor tek başına artık. Ekipte de devam ediyor.
0: Onun o doğaçlama vokalleri,
2: Ayrı dili.
0: ayrı
2: Yarattığı
0: dili,
2: kendi dili.
0: kesinlikle. Onu da rahmetli analım. Çünkü çok zamansız kaybettik onu da. Sarı laleler söyleyeceğim sizler için.

0: Yine çok büyük bir kadın vokal ve aynı zamanda da inanılmaz bir bestecinin şarkısını seslendireceğiz birazdan. Sizler için elbette Sezen Aksu'dan bahsediyoruz. 78 yılında ilk kez single olarak çıkıyor bu şarkı. 81 yılında kendine yer buluyor şarkı ve günümüzde de hala kendine yer edinmeyi başarıyor. Benim söylemekten çok keyif aldığım, eminim sizlerin de çalmaktan çok keyif aldığı şarkılardan biri. İmkansız bir aşkı anlatıyor. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bu ne kadar büyük bir laf değil mi arkadaşlar?
1: Farklı ruhlar gerçekten buluşamama hikayesi, denkleşememe hikayesi mi diyelim buna?
0: Bu arada Sezen Aksu'nun yeni albümü çıktı biliyorsunuz. Var mı dinleyen aramızda?
2: Evet, dinledik.
0: Var mı favorimiz
2: Favori
0: peki?
2: var. Ey aşk, herhalde bayağı popüler de oldu
0: Evet, ben de ilk
2: şu an.
0: dinlediğimde evet bu şarkı diğerlerinden

0: öne çıkar diye düşünmüştüm Burak'cığım.
1: Hep eski şarkılarına yer verdik ama belki önümüzdeki sezonlarda Ey Aşk'ta çalabiliriz. Değil mi
0: Tabii
1: arkadaşlar?
0: ki, neden
1: Çok
0: olmasın?
1: taze taze ama.
0: Olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi biz sizlerden gelen isteklere göre yol aldık. Dolayısıyla bu şarkıda en çok istek alan şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi sizler için biliyorsun diyeceğiz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Sizler için birbirinden güzel şarkıları söylemeye, seslendirmeye ve çalmaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben her bölümde olduğu gibi yine birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki Neydi O Şarkı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sününoğlu'nun sunduğu Zamane, Sondur Taşan,
1: ben gönlümü verdim hayal düşlere, kanadı kırılmış kuşlar gibiyim.
0: Ve Bozlak Ustası Kamil

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için. O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı. Çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli ağabeyimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim. Buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdığı unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Buradan onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Evet. Aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı. Yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: lazım.
1: Vallahi dinlemek lazım.
0: Dinlemek lazım.
1: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
0: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail, sende
1: evet.
0: Mi sıra?
1: Şimdi başka sahnede biraz bir sitem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
0: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
1: Öyle mi? Peki.
0: Sahne
1: kader
0: senin.
1: Diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: ağzına, gönlüne sağlık. Canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Deşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.